Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sana

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

0: that. Vion FM'de. Vion FM. Hangimiz düşmedik kara. En iyiler. En iyiler. Vion FM'de. Vion FM.
1: Ali Süzen yayında. Vion FM.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesiyle hizmetinizde. Artsezentrum Simmering 11. Viyana Geiselbergstraße 28. Animo Eczanesi Wallensteinstraße 61 20. Viyana. Bowl Kebap Pandorf ve Floristdorf 2 şubesiyle hizmet vermekte. Kum Kargo Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme. Floria Events Dekorasyon, Star Ryzen, Roto Home ve Roto Möbel mağazaları, Gürbey Restorant, 10. Viyana Kuellenstrasse 100 numara. Çok teşekkür ediyoruz tüm yayın sponsorlarımıza.

Bugün Viyana'da sıcaklık en yüksek 19 derece olacak. Yağmurlu ve serin bir gün bekleniyor. Öğlen saatlerinde hafif bir yağmur var. Öğleden önce, öğleden sonra ise hava güzel arkadaşlar. Öncelikle bu bilgileri vermiş olalım. Radyosunu yeni açanlar, yayına yeni katılanlar, bizleri ilk kez dinleyenler için WhatsApp numaramızı da hatırlatalım. Artı 43 660 130 19 79 artı 43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp numarası. Günaydın mesajlarınızla yayına katılabiliyorsunuz. Bu numarayı telefon rehberinize kaydederek. Kimler bizimle birlikte, bakacağız mesajlara, göz atacağız.

anlatır herkes. Osman günaydınlar, güzel bir günün olsun, hoş geldin. Murat Polat komşum, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Burak günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin. Hiçbir şey yokken ortada sebep ne anlamıyorum ben aşkı kaybedenlere. Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar, güzel bir gün diliyorum.

Emrah Karateke, günaydınlar kardeşim, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Emrah'la da dün görüştük, Atep Aile Şenliği biliyorsunuz. Dün başladı, bugün, yarın ve pazar günde devam ediyor. Toplam 4 gün sürecek. Bir gün gitti, kaldı geriye 3 gün. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Kolaylıklar diliyorum. Cansu günaydınlar. Abi hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Herkese de kolay gelsin. Hayırlı cumalar diliyor. Tüm sıradaki eserleri de Viyana FM dinleyicilerine armağan ediyor. Çok teşekkürler Cansu. Güzel bir günün olsun. Hemen 5 tane mesajımızı ayıralım. 2, 4, 5. Şuradan devam edelim. Suat bugün ilk 6'da. Günaydınlar Suat. Hayırlı cumalar. Bol yağmurlu bir pango sabahı varmış arkadaşlar. Schwarzau Pango Salzburg'da. Hayırlı cumaların olsun Suat. Nesrin Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir gün diliyorum. Ali Dinç günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin. Bayram Yıldırım, aleyküm selam kardeşim. Sabah şeriflerimiz hayır olsun, hayırlı, bereketli işlerimiz olsun inşallah diyor. Çok güzel cuma mesajını da iletmiş. Hepsini toptan okuyalım. Atep yaz şenliğine uğramayı da ihmal etmeyelim diyor. Aynen, bayram da dün bizimle beraberdi. İki kere sabah bir gitti geldi, sonra bir daha gitti geldi. Güzel bir günün olsun bayram, eyvallah kardeşim. Aynur Demircan günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Hasan abi günaydınlar, Linz güpgüzel, musmutlu bir günün olsun abi, kolaylıklar diliyorum. Kemal Ünal günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Hayırlı cumaların olsun. Kemal de dün Atep Aile Şenliği'ne gelen isimlerdendi. Kemal'im görüşürüz inşallah tekrardan. Cumartesi, pazar özellikle vakti olan herkesi bekliyoruz. Belki bugün çalışıyorsunuzdur, gelemiyor olabilirsiniz. Biz oralardayız ama sıkıntı yok. Bugün cuma namazından sonra şenlik alanında olacağım. Cumartesi, pazar yine tüm gün oralardayım.

0: Tülay Hanım günaydınlar. Mutlu, musmutlu sabahlar olsun. Hayırlı bereketli cumalarımız olsun inşallah. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. 21. Viyana Tülay Hanım. Çok Tülay var biliyorsunuz. Oğuzhan günaydınlar. Hayırlı cumalar Ali abi. Viyana FM ailesi. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkür ediyorum Oğuzhan. Intergaz Kolbe Gaz S70 23. Viyana. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar orada bizi dinleyen bütün arkadaşlarımıza. Ömer müdürüm. Murat Çakır. Aleyküm selam. Mustafa, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, hayırlı cumalar. Güzel bir günümüz olsun diyor. Eyvallah Mustafa, bil mukabele. İyi yayınlar, fenste tak almamışsın diyor. Sadık günaydınlar, eyvallah kardeşim. Yok ya Sadık, ben ne zaman fenste tak aldım? Yapma böyle şeyler. Arkadaşlar ben aynı başkonsolosluklar gibi çalışıyorum. Avusturya'da bayram varsa tatilim. Türkiye'de bayram varsa gene tatil. Başkonsolosluklar da böyle çalışıyor. Bilginiz olsun. Hem Türkiye'deki bayramlarda hem de Avusturya'daki bayramlarda başkonsolosluklar kapalı. Ben de aynı sistem abi. Birebir. İbrahim Polat günaydınlar. Hayırlı cumalar. Güzel bir günün olsun. Kemal müdürüm günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Dün bisikletle bekledik Kemal müdürümü sürpriz yapar mı diye ama kulağını çınlattık. Linz'den Mesut kardeşim geldi yanında motorcu arkadaşlarıyla. Ta oradan kalktılar motorlarıyla Atep aile şenliğine geldiler. Demet günaydınlar, abi hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun inşallah. Herkese de güzel bir gün diliyor. Çok sağ olasın, güp güzel, musmutlu bir günün olsun inşallah. Günaydınlar Ali abi, iyi yayınlar. Cümleten hayırlı, bereketli cumalarımız olsun. Sen o yorgunluğun üstüne erkenden nasıl kalkabildin? Vallahi diyor tebrik ederim. Viyana FM maç grubundakilerin diyor, Raşit Arç. Herkes geldi şenliğe diyor değil mi? Gürcan abiyi gördüm, Cem'i gördüm. Süleyman zaten oradaydı. Şenol ayağından sakat, mazereti var. Yani aşağı yukarı herkes oradaydı, Faruk oradaydı. Ben Faruk'u göremedim yalnız, denk gelemedik, çok kalabalıktı. Günaydın Sayın Süzen, iyi yayınlar, hayırlı cumalar, güzel bir hafta sonu diliyorum diyor. Eyvallah Raşit, güzel bir günün olsun. Raşit destan yazmış, roman yazmış. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün, ertesi gün olmazsa ertesi gün şeklinde tam bakmadım bir mesaj yazmış. Ah be Raşit, ah be Raşit. Güzel bir günün olsun Raşit. Mega Süpermarket 23. Viyana Müdürümüz Emrah geldi. Cumamız mübarek, günümüz bereketli olsun. Herkese kocaman musmutlu günaydınlar. Eyvallah Emrah. Emrah da dün şenliğe ailece katılanlardandı. Vallahi Emrah herhalde bir 5-6 saat durdu değil mi Emrah? Hayırlı cumalar Ali, kolay gelsin. Olmadı, sabah olmadı. Eyvallah Kemal müdürüm. Ove Österay. Arkadaşlar bugün fenst atak. Çalışmayanlarımız var, gezenlerimiz var, tatilde olanlarımız var. Bugün böyle çok aşırı mesaj geleceğini tahmin etmiyorum. Var mesajlarımız çok şükür, yeterince var. Ben de yorgunum haliyle, dün bayağı bir çalıştık. Haydar yazmış zaten. Dün gece aşağı yukarı 12'ye kadar şenlik alanındaydık. Sabah da erken saatlerde başladık. 8'de oradaydık. Bir önceki gün gene aynıydı. Ondan önceki günler daha az saatlerde de olsaydık oradaydık. Organizatör olmak da biraz zor. Bu işleri yapanlar, katılanlar bilirler. Çok zor işler. Bu kadar yayından sonra da yine konsantrasyonumuzu şenliğe vereceğiz. Eksik olan yerleri düzelteceğiz. Güzel olan işleri de kollamaya devam edeceğiz. Bir seni düşündüm, bir de
1: kendimi.
0: Dün gelenler nasıldı etkinlik? Memnun kaldınız mı? Tam sayıya bakmadım. Sayacımız var kapıda da 7000'in üzeri diye tahmin ediyorum ben. Bir sıra çünkü bakmıştım 5000'in üstündeydi. Kapıda sayaç var arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz ama giren çıkan herkesi küçük bir cihaz ölçüyor. Gireni ayrı, çıkanı ayrı kaydediyor.
1: Bir seni düşündüm, bir de kendimi.
2: Göz yumansa kör müdür sen öyle sanınca ayıkken unutamadım o yüzden.
0: Haydar sen ne yaptın öyle ya? 1.99 slipi ne yaptın abi sen öyle ya?
2: Kandırılınca
1: seni unutuyorum diye avutuyorum kendimi bir yalanla sonu göreceğiz. Ayrı yerlerde güleceğiz.
0: Bize fenst atak yok, çalışmaya devam. Eyvallah Mustafa, bak bize de fenst atak yok. Ben de buradayım. Yalnız değilsin Mustafa. Ayten Hanım günaydınlar. Nur kokulu cumalar olsun. Bol bereketli bir gün olsun diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin İstanbul Yeni Bosna. Güp güzel musmutlu bir gün diliyorum. İşin içinde çocuk olunca diyor, kapatma saatiniz kaçta bilmiyorum ama en son saate baktığımda 9'a geliyordu diyor. Tutturmuştu. Daha gitmeyelim diyor. Değil mi? Çocuklar için çok şey var arkadaşlar. Gerçekten 4 tane Lüfburg var. Çocuk parkı var. Çocuk eğlence alanları var. Yüz boyalama var. Maskotlar, palyaçolar var. Var babam var. Var.

Günaydın patron, günaydın Viyana FM'ciler. Herkese güzellikler diliyorum. Hayırlı cumalar olsun diyor. Şerife geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günü olsun. Şerife müdüremiz. Herkesin gidişini seyret. Bana sen kal, kimse mühim değil. İhaneti sevmem, vedalara küskün. Yapacak bir şey yok Raşit, aynen öyle. Ruhum

0: aşkımdan.
1: Haydar, vallahi aynen öyle. Niye erken saatte kalktım? Niye buradayım? Niye yayın yapıyorum? Biri bana çıksın anlatsın bunu. Ben de bilmiyorum. Herkesin emeğine sağlık. Müthiş olmuş. Fiyatlar da gerçekten çok iyi diyor. Süperdi diyor. Vallahi arkadaşlar, kendimi bir anda Türkiye'de zabıtalar vardır ya, zabıta müdürü gibi hissettim. Viyana'da Marktamp görevlileri vardır. Pazar görevlileri. Hani dükkanlardaki fiyatları falan kontrol ederler. Organizasyonu yaparlar. Kendimi öyle hissettim. Şu fiyata satacağım. Şu çizgiyi geçmeyeceğim. Şunu koyabilirsin, şunu koyamazsın, şunu satabilirsin, şunu satamazsın. Abi hep ben kötü zabıta, kötü makdam, kötü polis. Yapacak bir şey yok. Düzeni sağlamak için mecbur abi, mecbur. Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, güzel bir günün olsun. Şenol günaydınlar kardeşim. Hayırlı cumalar, iyi çalışmalar. Herkese güzel bir gün diliyor. Eyvallah Şenol. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Biz içeriye işte sabah 10'dan sonra araç almıyoruz. Hiçbir aracı almıyoruz. Sadece oradaki stand olarak satış yapan bir iki tane aracı alabildik. Onlar da tabii önceden belirli araçlar. Ama normal binek arabalarının hiçbir tanesini almadık. Sponsor araçlarımız var orada. BYD, Kia, Farşure, Elfin. Onlar reklam amaçlı orada. Hem arabalara binebiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz. Şimdi tam kapıyı kapatacağız dün. Birkaç dakika kalmış. Arkadaşım bir tanesi, Simayen biliyorum ama ismini bilmiyorum. Ali abi dedi, selamun aleyküm. Aleyküm selam, niye geldin? Ürün mü indireceksin? Yok abi dedi, aracı park edeceğim. Dedim yok, araç park etmek yasak. Bana da mı abi dedi. Evet sana da dedim. Abi dedi şuraya bırakayım dedi. Dursun burada. Dedim şaka mı yapıyorsun sen? Yok abi dedi, ciddi söylüyorum. Lan oğlum dedi, çık git şuradan, manyak mısın dedim ya. Abi diyor ne olacak ki diyor. Lan dedim, benim kendi aracım dışarıda duruyor. Çek git. Çıkarttık dışarı neyse. Kapıyı da kapattık, kilitledik, orada bir geçiş yeri bıraktık. Stand satış yapmak için birisi gelmiş. Ürünlerini, ya abi kapıyı aç. Yok, ondan sonra yapacak bir şey yok. Kapıyı kapatıyoruz. Neyse, o da denk geldi. Abi diyor, bu işin diyor Gucci'si, Vakko'su. Dedim gaz verme. Yallah. Abi düzen neyse o. Yapacak bir şey yok. Koğuş ağası gibisin diyor. Vallahi Kemal, evet. Koğuş, kalk. Kalk. Abi diyor, çocuğa verilecek hediye bu mu diyor ya. Vallahi sorma Emrah ya. Vallahi çocuğa satelit vermişler. Çocuğa öyle hediye mi verilir ya? Ah Emrah, hangi birine yetişelim? Dışarıda Amazon paketleri satan arkadaşlar vardı. Abi ne paket sattılar öyle? 5 euro, 10 euro Amazon'dan geri gelen paketler. Onlardan çocuklara işte hediye dağıtılsın diye verilenler olmuş. Abi Emrah'ın çocuğa da gitmişler satelit vermişler ya. Esin günaydınlar, Ali abi hayırlı cumalar. Aa, fensta tak da neymiş, öyle bir şey mi var diyor. Şenol bilir fensta takları. Oh mis gibi. İşe gidiyorum diyor, iyi yayınlar değil mi? Valla Esin'e fensta tak yok da Şenol iyi biliyor fensta takları. Kolay gelsin Esin, güzel bir günün olsun. Raşit, onların mazereti var, asabiler. Onur Almanya'da. Şenol sakat. Mesela Murat Erdat da oradaydı. Gürcan abi oradaydı. Bayramı söyledik. BJK Murat zaten oradaydı. Abi aşağı yukarı erdi. Herkes oradaydı. Haydar oradaydı. Ahmet Yakup Tuman oradaydı. Haydar, Aziz Başkan'ı dün göremedik ya. Nerede bu Aziz Başkan? Suat'ın sesli mesajı var. Hemen Suat'ın sesli mesajını bir yayına verelim. Bakalım ne demiş Suat.
0: Herkese tekrar günaydın. Abi bize pens de tak. Firma çalışmıyor ama ben çalışıyorum. Onun yerine haftaya pazartesi izin aldım annemin doğum günü için. O yüzden firmada tekim bugün. Çok rahatım. Sizi hep komple dinleyebileceğim. Kimse ben işleri yapmayacak.
1: Eyvallah Suat, kolay gelsin. Vallahi süper ya. Adam tek başına çalışacak. Viyana FM'i son ses açacak. Kimse de işte öğren yapamayacak. Yani rahatsız etmeyecek Suat'ı. Bak Suat o kadar ince düşünceli ki annesinin doğum günü var diye boşalıyor. Bakar mısınız? Annesinin doğum günü var diye fray yapıyor. Yani eşinde de yapıyor, annesinde de yapıyor. Suat var ya, bir alkış hak etti.

Suat bırak annemi, babamı, eşimi. Ya ben kendim için bile fray almadım doğum günde ya. Arkadaşlar ben kendime bir kahve alayım, geleyim, hem de kendime geleyim. Biraz ses tonundan hissetmişsinizdir. Biraz yorgunluğumuz var. Gerçekten ferah bir ortam, kaliteli olmuş abi diye emeğinize sağlık. Eyvallah Emrah. Gelen arkadaşlar şöyle şenlikle ilgili kısa kısa artı eksi bir şeyler yazarlarsa değerlendirmelerine biz de ona göre tedbirlerimizi alırız. Memnun kaldınız mı? Nasıldı? Nasıl ama? Bu arada arkadaşlar pindirink standımız var. Hemen girişte. Bütün çeşitler var. Yok ben görmedim, bilmedim, duymadım, haberim yoktu. Öyle bir şansınız yok. Senin

Şimdi top 5 listemize geleceğiz arkadaşlar. Top 5 listemizde ilk 5 mesajı bugün kimler gönderdi? Hızlıca bakacağız. Devran günaydınlar kardeşim. Bu arada Devran top 5'te. Top 5'te derece yaptı Devran. Şimdi top 5'e geçelim. Devran'ın mesajına hemen oradan bakacağız.

Zehra Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Zehra Hanım var. Herkese selamlar, hayırlı cumalar. İş yerinden sesindeyiz diyor Tamer. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Güzel, musmutlu bir gün olsun. Top 5 listemizde 4 numarada Tamer var. Tamer, sen çalışıyor muydun ya? Elektrik çekiyorsun biliyoruz da çalıştığını. Helal olsun Tamer'e. Güzel bir gün olsun. Almanya'ya selamlar, saygılar. Top 5'te 3 numarada Devran var. Devran da dün bizi ziyaret eden arkadaşlarımızdan da eyvallah. Ayağına sağlık Devran. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Hemen o şeyine de bakacağım. Not ettim ve bilgimiz var ondan. 3 numarada bugün Devran var. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Mustafa var. Mustafa Çetin. Aleyküm selam abi. Kardeşim hoş geldin. Mutlu, sağlıklı, huzurlu bir günümüz olsun inşallah. Hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah abi, çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Çetin, güzel bir günün olsun. Top 5 listemizin 1 numarasında bugün Hacım var ya. Uğur Hacım bugün 1 numara oldu. Vallahi zirvede. Abi adam A harfiyle 1 numarada yer aldı. Zirvede A yazmış. Sadece A var, başka hiçbir şey yok. Çalışıyor, araba sürüyor muhtemelen. Hacım, güzel bir günün olsun. Hayırlı cumaların olsun. İlk kez top 5'e girdim diyor. Valla ilk mi oldu Devran? Hadi bakalım, devamı gelir inşallah. Evet, orada bir tane cevap çiçi yapan mangal var. Gerçekten ortalığı duman altı etti. Ona bugün bir çözüm düşündük. O çözümü uygulayacağız inşallah bugün. O çözümü yapacağız bugün.

Dün gece notlarımızı aldık. Nerede ne sıkıntı var? Bize iletilen hepsini. Zaten kendimiz de görüyoruz orada. Onlara bugün hepsine çözüm bulacağız. Çözümlerini de düşündük. Halledeceğiz. Mahmut Akçagöz. Oho, günaydın Mahmut. Guten Morgen. Kolay gelsin Mahmut. Güzel bir günün olsun. Gökhan, günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Abim, hayırlı bereketli cumalar olsun inşallah. Herkesin diyor. Amin Gökhan. Sağ olasın kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Güzel bir günün, güzel bir hafta sonun olsun Gökhan. Gökhan, topla bu Amstetten tayfasını da getir ya kermese, şenliğimize. Eğer kaynanamın doğum günü hafta içi olursa ona da alıyorum. Bende ayrım yok abi diyor. Vay be. Suat, abi sen hangi bir versiyonsun ya? Nasıl bir şeysin sen ya? Eşinin doğum gününde fray. Annesinin doğum gününde fray. Kayınanasının doğum gününde fray. Kayınpederlerde de fray alıyor musun Suat? Haftaya birinci olmam lazım diyor. İnat ettim artık. Hadi bakalım, ilk beşe girdiysen birinci de olursun Devran. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş. Yani aylarca uğraşan arkadaşlarımız var birinci olmak için. Biz

Sucukta yapacak bir şey yok ya maalesef. Onu en kenara aldık oraya. İşte ızgar olunca maalesef belli bir yere kadar. Duman olmadan olmuyor. Yani hem duman olmasın hem güzel bir şeyler yiyelim. Uyuşmuyor. Maalesef öyle bir şansımız yok. Ateş şov vardı diyor. Ateş şov vardı da cevap çiçininki bir başkaydı ya. Gerçekten tüm alanı duman yaptı. Öyle bir duman yok. Dündar organize etmiyor mu diyor. Vallahi Dündar uyuyor herhalde. Yatıyor bugün Gökhan. Sesi soluğu çıkmadı Dündar'ın. Bugün fans atak yapıyorlar. Hem Dündar hem de Yasin. Vay be Suat yazdı şimdi. Kayınpederler olunca dedi onların doğum gününde de fray alıyorum. Yok abi ya. Vallahi helal olsun. Yok böyle bir şey. Murat abi geldi. Murat Erdatlı. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı günler. Hayırlı cumalar. Eyvallah. Murat abi hoş geldin. Güzel musmutlu bir günün olsun. Abi her seferinde fensta yapıyordum. Bir dahakine yüzüm olsun diye bugün çalışayım dedim diye. He, uyanık Tamer. Fensta tak yapmıyor bugün. Bir çalışıyor 10 tane fensta tak yapıyor. Ba ba ba ba ba.

Abi bugün diyor 13 gün sonra kendi doğum günüm var diyor. Adamlar fray istedim diyor. Bana bize ne demişler ya? Fray vermemişler ya. Viyana'da insanlık bitmiş be Raşit. Valla Viyana. Viyana'da insanlık kalmamış. Aynen Gökhan, bir yoklama çek. Sabah yayına gelmiyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor. Ne ulan bu de? Gökhan bas fırçayı ya. Bak abi diyor, ben kararımı verdim, evet diyor. Bence de yanılmıyorsun. Abi diyor Pangao'da yağmur yok diyor. Yağmurlu değil kesinlikle. Onlar diyor Suat'ın romantik gözyaşları. Efsane ya. Abi Suat'sa Pangao her gün yağmurlu. Meğerse ki onlar yağmur değil, Suat'ın gözyaşlarıymış. Romantik gözyaşları.

0: Eyvallah Kemal'im. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı şeyleri de insanlar kendileri düşünecek değil mi?
1: Araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Viyana trafiği bomboş. Herkes trafiğe çıkabilir aracınızla. Şöyle Viyana'da keyif yapmak istiyorsanız, Tuna'nın üstünden arabanızla geçmek istiyorsanız bugünü değerlendirebilirsiniz. Tam fırsatı. Her yer açık. Tüm yollar açık. Hiçbir sıkıntı yok. Lambalarda ufak tefek bekleyebilirsiniz. O da normal zaten. Her zamanki hali. Onun harici hiç ama hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Yani bu kadar rahat yol durumu sunacağımı hiç hatırlamıyordum. Fenstatak bugün her yer bomboş. An itibariyle tüm yollar bomboş. Yola çıkın. Hepiniz yola çıkın arkadaşlar. Hemen aracınıza binin.
1: Easy Track araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız. Çünkü Easy Track var. Aracınıza taktırıyorsunuz. Aracınızı her yerde 7/24 takip ediyorsunuz. Aracınızı birisi yani Allah korusun aldı götürdü. Son zamanlarda çok oluyor. Hemen giriyorsunuz telefonunuzdan bakıyorsunuz aracınız nerede? Nereden kaç kilometre hızla gitti? Nerede durdu? Nerede kalktı? Her şeyi görüyorsunuz. Çalışanınız varsa işiniz daha da kolaylaşıyor. Çalışanınızın kaytarma şansı kalmıyor. Her şeyi takip ediyorsunuz. Easy Track. Gayet de uygun fiyatlar. Hem özel araçlarınıza hem de firma araçlarınıza taktırabiliyorsunuz. Detaylı bilgi Viyana FM sosyal medya sayfalarında, Viyana FM uygulamasında, Viyana FM web sayfasında. Yok ulaşamıyorum, bulamadım. Ya da ben uğraşamam şimdi numara aramakta diyorsanız bana yazın, ben size gönderirim. Sıkıntı yok. Şimdi Kemal diyor ki abi diyor, her şey çok güzel de diyor, oturaklarda diyor yan yan oturuyoruz diyor, yer olmadığı için tam sucuk ekmeği ısırdım, yanındaki teyze sigara dumanını üfledi, bir bakış attım diyor, afiyet olsun dedim diyor. O alanda dikkat etmek lazım diyor, çocuklar da var. Ya Kemal'im sen haklısın, işte o teyze o dumanı üflemeyecek yani. Şimdi zabıta müdür olarak gideyim onun ağzından sigarayı mı alayım, ne yapayım? Kemal. Seni şikayet ederim zabıtaya diyeydim. Zabıtayı çağırıyorum bak. Zabıta geliyor.

Hüseyin abi günaydınlar, hayırlı cumalar. Eyvallah abi, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Tuğrul günaydınlar kardeşim. Abiler, ablalar, herkese hayırlı işler, günaydınlar. Eyvallah Tuğrul, işin gücün rast gelsin. Dumanın olmadığı organizasyona ben gelmem arkadaş diyor Şenol. Şenlik havasını yaşamak için ızgara dumanını içimize çekmemiz lazım. Eyvallah Şenol. Ama o cevap çiçinin dumanını çekmeyelim abi. Yani sucuğun dumanı normal de o cevap çiçi abi yok abi, net normal. Eyvallah Tamer. Abi diyor sana bir düdük getireyim. Vallahi düdüğü getir, üfleyeyim ben düdükleri ya. Üfleyeyim, sen sigara içme. Yanıma iki tane inzibat alayım da abi. İnzibatlarla birlikte tutun kollarından, kaldırın teyzeyi, atın dışarı. Sigara içti. Suçu ne? Sigara içti. Dur, Suat'ın sesli mesajı var, yayına vereceğiz. Raşit diyor, sen neden izin istedin ki? Fıray Günlüğe yazık değil mi? Crank Joker hakkını kullansana diyor. Sana biz mi öğretelim diyor bu şeytan işleri diyor. Nasıl müdür şeytan? Düşünememiş abisi, düşünememiş.

0: İki otobüse bindim, hepsi boş diyor. Birinde üç kişi vardı, diğerinde iki kişi. Vay be, herkes yatıyor. Raşit yazdı. Sokakta bir ben, bir de belediye çalışanı var. Bir de rüzgar var diyor. Başka hiçbir şey yok diyor Haydar. Evet, bir belediye çalışanı resminde atmış. Bir Haydar var. Bir de rüzgar esiyor hafiften. O kadarcık da olur. Ama ben de biraz önce sokaktaydım. Kimse yoktu ya.
1: Raşit kardeşim benim. O kadar kranga çıkarsan el senin özel günlerinde sana izin vermez. O kadar kranga çıkmayacaksın ki milletin gözüne batmayacaksın. Sana istediğin parayı alırsın, istediğin doğum günü günlerini alırsın. İşten problem olmaz.
0: Yani bak ne diyor Suat? Adam gibi çalış diyor. Kranga çıkma diyor. Bak o zaman diyor her şeyin nasıl yürüyor diyor. Görüyor musun?

0: Hacım eyvallah, hayırlı cumalar, güzellikler peşimizi bırakmasın. Amin. Hacım birinci oldun bu arada, haberin yoktur muhtemelen. Dinleyememiş olabilirsin arada. Bugün okulda varmış. Acaba benim çocuklar beni mi kandırdı? Okul yok diye diyor. Allah Allah. Allah Allah. Haydar. Seni kandırsa kandırsa var ya, Aliye kandırmıştır. Mina yapmaz. Mina yapmaz. O kesin Aliye'dir. Haydar'ın çocuklar evdeymiş. Okul yok baba demişler. Haydar şimdi çıkmış sokağa, Allah Allah diyor. Okula gidenler var diyor. Nasıl olacak bu iş diyor. Ah ah, kesin Aliye kandırdı seni. Kesin. Mina da ablasının yolundan gidiyor. Ne yapsın işte. Aziz Başkan, Guten Morgen, günaydınlar, hayırlı cumalar cümleten eyvallah kardeşim, hoş geldin. Aziz Başkan neredesin ya? Dün göremedik seni. Gözümüz aradı. Haydar tezgahta yetiştiremedi ürünleri, slipileri yetiştiremedi, bardakları yetiştiremedi. Ben birinci mi olmuşum diyor. Evet hacım, sen birinci oldun. A yazdın ya, o A harfi sana birinciliği getirdi.
1: Yok ya, asıl olay o değil. Normalde frey alırdım da 18-19 direkt frey alayım istedim. 18'i doğum günüm, 19 da cumaya denk geliyor. Neden vermedi? Adam da açıkçası söyledi. Çünkü ayın 19'unda gross inventory var. Hani tüm gün sadece inventory yapacağız. O yüzden öyle oldu. Yoksa ben o freyi alırdım. Vermezse bile gerçekten dranga çıkıp alırdım. İşte ne yapalım, gross inventory olunca çıkamıyorsun.
0: Neyse, crank şokeri hala kenarda bekliyor ağaçtın. Ferhat'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir gün olsun, hoş geldin. Raşit'e bedava bir akıl da ben vereyim diyor. Mesela işten ayrılıp VNFM'e iş başvurusu yapabilir diyor. Yok abi, Allah korusun, VNFM'e iş başvurusu. Ana. Ben ne diyorsun öyle ya? Senin ağzın nedir? Abi birkaç tane... Bu expolarda falan işte yardıma kimler gelir diye sorduk. Raşit ben de gelirim dedi. Sabah 10'da oradayım dedi. 2'de geldi, tamam mı, bir tanesinde. Geldikten sonra oradakileri de aldı, lafa tuttu. Sigara içmeye gidek diye hepsini götürdü. Adam da bırakmadı orada. Yani çalışan düzeni de bozdu. Dedim Raşit sen şurada otur dedim. Al içeceğini. Yak sigaranı. Böyle daha güzel faydan oluyor bize dedim ya. Abi iş yerinden uzak. Irak olsun. Rıza günaydınlar. Hoş geldin kardeşim. Hayırlı cumalar, saygılar. Eyvallah. Hayırlı işlerin olsun. Bereketli bol kazançların olsun Rıza. Benim oğlanın futbol turnuvası vardı abi, gelemedim, bugün oradayım diyor. Eyvallah, bekliyoruz Aziz Başkan. Abi gel de bana yemek ısmarla ya, aç kaldım diyor. Bu arada fiyatlar dediler de gerçekten fiyatlar çok uygun arkadaşlar. Hani birkaç örnek vereyim diye, ayran 1 euro, su 1 euro. Didi Ice Tea'ler 1 euro, Pindrinks'ler 1,5 euro, buz gibi hepsi. Red Bull 2 euro. Hiçbir şenlikte bulamayacağınız fiyatlar. Aile bütçesini yormayan fiyatlar. Sucuk ekmek, köfte ekmek 5 euro abi bunlar. Yok böyle bir fiyat ya. Abi adam diyor 7'ye satayım. Yok 7 olmaz, 5 kardeşim. Satmıyor. Yok abi gelme, sen gelme. Başka bir iş yeri olan arkadaş gelsin o zaman. Aile bütçesine dost fiyatlar. ATEP organizasyonlarının özelliği bu zaten. Bir de oradaki tüm yiyecek standları işin ehli kişiler tarafından işletiliyor. Yani şimdi kötülemek için söylemiyorum da birçok kermeste diyorlar ki abi sen ızgara yap, abi sen döner yap. Organizasyonu yapıyorlar oradaki. Herkes gönüllü. Eyvallah. Abi dayı işte hiç evde yemek yumurta kırmamış. Hiçbir şeyden anlamıyor. Izgaranın başına vermişler. Izgara yapacak. Abi onda ne lezzet bekliyorsun? Hadi. Ne lezzet bekliyorsun sen onda? Sen tavuğun başına geç demişler. Tavuk yapıyor. Piliç çevirme. Ne lezzet bekliyorsun abi? O yüzden yani mutlaka gelin. Tavsiye ediyorum. Cihat'ım hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar, bereketli günler olsun. Eyvallah Cihat, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Hayırlı işler diliyoruz. Gusto gurme. Eleman lazımsa gelim diyor ya. Murat sen her zaman lazımsın. Sen her zaman lazımsın. Tır geldiği zaman artık bundan sonra ben seni bulurum. Başka kimseyi aramam, haberin olsun. Sana söyledim zaten. Melek Hanım günaydınlar. İyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Bonjour. Bonjour, bonjour. Tamam hacım, notlarımın arasını aldım. Uğur'u tebrik ediyorum diyor Aydar. Bugün A yazdı. Pazartesi'de B yazar, yine birinci olur. Alfabede de çok harf var. Harbiden A yazdı. Yani yolda araba sürüyordu muhtemelen hacım. Tam yazamadı da. Aydar diyor ki aynen abi diyor, Alya dedi diyor, okul yok diye ben de inanmak zorunda kaldım diyor. Yok, Alya da doğru söylemiştir ya. Alya kandırmaz babasına. Dün hem Alya hem Mina geldiler. Ali abi diyor nereden bildin diyor Alya olduğunu Aydar. Dedim başka ihtimal mi var Aydar dedim ya. Başka ihtimal mi var dedim ya. Abi o nedir ya? Angaralı Turgut. Allah Allah. Vallahi kermeslerden çok ama çok uygun. Onun için gelen giden çok olur diyor. Gelsin abi, herkes yesin içsin. Herkes gelsin, herkes yesin içsin. Haftanın son iş gününden herkese günaydınlar. Günaydın Viyana Fem, günaydın Ali abim. Sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir gün ve hafta sonu diliyorum diyor. İyi ve güzel yayınlar olsun. Eyvallah. Tayfun günaydınlar kardeşim. Hayırlı işlerin olsun. Glaseray Tayfun 10. Viyana'da Gudurstrasse'de. Biz buradayız. Canın sağ olsun. Eyvallah. Murat abi eyvallah. Burun Amgi Gebrige'den komşumuz Murat abi sağ olsun. Murat abi sen de gel etkinliğe. ATP aile şenliği. Bekliyoruz. Ali sen hiç aç kalır mısın diyor. Vallahi dün canlı yayında hem her bir tezgahtan bir şeyler yiyip içiyordun diyor. Tanıtım yaparken sen de aç kalacak göz yok diyor. Aç kalmazsın sen diyor Ayten Hanım. Ya şimdi ben orada görevli olarak her lezzetin tadına bakmam lazım. Okey vermem lazım. Eğer okey vermezsem onu sattırmam orada yani. Bir denemem lazım. İşte ayaküstü oradan bir dilim sucuk, oradan bir dilim köfte, oradan işte bir parça böyle döner azıcık, oradan işte ne bileyim kirazdır, çilektir. Oradan az bir şinitzıldır. Azar azar. Yediğimiz o, başka bir şey yok ya. Yani bak Cihat da diyor ki abi diyor o standlara benim gibi senin gibi işin ehli ağzının tadını bilen adam lazım. O zaman olur işte ya, işte ben o ağzının tadını bilen adam olarak tüm standları kontrol ediyorum. Hepsinin tadına bakıyorum, hepsini test ediyorum arkadaşlar. Okul var ya diyor, nasıl okul yok diyor Şenol. Vallahi biz Alya'ya inanacağız, Alya okul yok dediyse yoktur. Şenol, senin sesli mesajı dinlettik mi? Verelim bakayım. Ne diyor?
2: Suat. Allah'ını seviyorum biliyorum kardeşim de. Sesli mesaj atarken şu makineler komple bir 20

0: Dediğim her gün alıyorum, erken çıkıyorum. Yani bu şeyden de kaynaklanıyor biraz ya. Böyle bulunmaz Hint kumaşı gibi olduğun zaman mesleğinde firma seni kolay kolay bırakmıyor. Yani ayıp da söylemesi, ben de öyleyim kardeşim. 30 yıldır adam gibi mesleğimi yaptığım için yani ben alıyorum. İstediğim zaman alıyorum. Kranka oldum mu kranka çıkıyorum. Aleykümselam. O yüzden Raşit konusunda evet haklı olabilirsin.
1: Abi hani diyetteydin sen diyor. Diyetteyim Tayfun ya. Diyete devam kardeşim, full. Ekmeksiz yiyorum. Hani diyorlar ya, ekmeğini ye, ben ekmeksiz yiyorum. Gelin ekmeksiz bir şeyler ısmarlayın bana ya. Aç kal.

0: Aynen, çalışan adam bırakıyorum artık standa ya. Süleyman'ı bırakıyorum. Allah korusun, ben senin pindirin standına koysam bir tane içecek kalmaz, hepsini içersin sen Raşit.
1: Külli zarar. Külli.
0: Bak nasıl da biliyor. Benim sayemde diyor Süleyman abi diyor, fix iş sahibi oldu diyor.

Şenol, Şenol bu arada orada es geçtim de Şenol sağ olsun. Benim evi de boyadı, Allah razı olsun. Hem Sadık hem Şenol işin erbabı. Abi ikisi bir girişti, işmiş dayanmadı adamlara ya. Tek tek tek anında operasyon. Her şeyi bitirdiler, ellerine sağlık. Sadık da aynı, o da işin ehli. Şenol da aynı. Ve her zaman öyle, herkesin işini yapmıyorlar, her yere gitmiyorlar. Öyle yok. Hani işte ya privata gideyim özele, yok abi. Sadece tanıdıklarına, sevdiklerine yapıyorlar. Başka da yapmıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.

radyomuzun müdavimlerinden Kemal müdürümüzün kıymetli eşi Nesrin Hanım'ın bugün doğum günü. Doğum günün kutlu olsun Nesrin. Sevdiklerine beraber sağlıklı, huzurlu ve de mutlu nice güzel yaşların olsun inşallah. Yeni yaşın eski yaşından çok daha güzel olsun. Her şeyde gönlünce olsun. Sevdiklerinle, Kemal müdürümüzle, çocuklarınla bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Mutluluk.

Kemal müdürüm kıymetli eşinin doğum gününü en içten dilekleriyle kutluyor. Ve Haluk Levent'in bu güzel eserini kıymetli eşi Nesrin Hanım'a armağan ediyor. Alles Gute Viyana FM olarak doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Her şey gönlünce olsun Nesrin Hanım.

Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Ali abi kolay gelsin. Sevindim diyor ya, tek başıma ben değilmişim çalışan. Başka çalışanlar da varmış diyor. Bediye hoş geldin, güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Tabii tek değilsindir. Var canım çalışanlar, var ya. Ben de çalışıyorum bak. Mutlu, huzurlu bir cuma ve hafta sonu diliyorum. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünce olsun. Kolaylıklar diliyorum. En son gördüğümde bizim Sleepy ve bardaklara bakıyordum. Buradan bir şey çıkar mı diye. Sonra buralar bana göre değil dedin ve gastronomi tarafına geçeyim dedin. Hızlıca gitmişsin, görmedim diyor Haydar. Vallahi Haydar'ım yani. Şöyle bir baktım senin tezgaha. Bana göre hiçbir şey yok. Bir sıra kiraz miraz gördüm. Bir iki tane aldım ama kesmedi. Bugün bir şeyler getir tezgaha da yiyelim, aç kalmayalım ya. Hiç ilgilenmiyorsun benden. Vallahi Haydar, hiç olmuyor böyle ya. Hiç ilgilenmiyorsun. Seni bir de komşu yaptık. Komşu tezgah olduk yan yana. Olmuyor Haydar böyle ya. Vallahi. Salzburg tarafında okul yok abi diyor. Şenol abi diyor, bundan sonra öyle yapacağım. Eyvallah. Ama Şenol orada haklı Suat. Sesli mesaj gönderirken makinenin sesini kısarsan iyi olur Suat. Çok böyle yankılı geliyor. Hem biz dinleyen, hem benim için hem dinleyenler için zor oluyor. Makineye az bir kısıver ya da kapatıver kısa, ondan sonra sesli mesaj gönder, daha iyi olur. Şenol afiyet olsun, ben de içiyorum. Aynı şekilde Viyana FM kupamda hem kahve hem de Pindrix yanında. Birazdan kapak sesini yayına vereceğim. Kapak. Kapak. Sen dolasın. Bundan sonra yeni bir trend başlatacağız. Yeni bir akım başlatacağız. Sizlerden böyle Pindrix alacaksınız. Artık alamadım diye, bulamadım diye bir şey de yok. Etkinlik de var. Tüm çeşitlerden palet palet var. Pindrix'leri alacaksınız. Pazartesi alacağım ki kapak sesi. Hadi bakalım video çekin, kapak sesi. Kapak sesini göndereceksiniz. Akım başlatacağız. Kapak deyince Pindrix akla gelecek. Tık tık. Bak hatta yapalım, birazdan yapalım. Önce şunu bir gönderelim. Hareketlendirelim. Allah Allah, bu neymiş? Günün birincisi Ankaralı Turgut'tan bir şey istedi. Alman kızları. Hiç duymadım. Bir bakalım nasıl bir şeymiş.

Bak önce kapak sesini yayına verelim arkadaşlar. Kapak hazır. Bak. Duydunuz kapağın sesini tık diye. Pindiringizi açtık. Ben size biraz şarkı dinleteceğim. Ondan sonra biraz kahve biraz da pindiring içeceğim arada. Bayağı bir yorulduk çünkü. Doğum günü kutlu olsun yenge diyor. Adaşıma da selamlar Kemal Ünal. Eyvallah kardeşim. Nesrin'in ablamın doğum günü kutlu olsun diyor Aynur Demircan. Çok teşekkür ediyoruz. Ayten Hanım da Nesrin Hanım'ın doğum günü kutluyor. Nice sağlıklı güzel yılları olsun inşallah diyor. Çok teşekkür ediyoruz Ayten Hanım'a. Şerife müdüremiz de aynı şekilde Nesrin Hanım'a nice mutlu seneler diliyor. Çok teşekkürler. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle doğum gününüz kutlu olsun Nesrin Hanım. Bayramın mesajı da çok teşekkür ettik. Gude Morgen patron, hayırlı cumalar, mus mutlu, güp güzel bir gün olsun. Ispartalı Ayşe geldi. Gude Morgen, günaydınlar. Açtım bir sesli mesajı var, birazdan vereceğiz. Bugün biraz lokka takılıyoruz mesajlar konusunda. Sesli mesajlarda biliyorsun ben şey yapıyorum yani, biraz grense koyuyorum ama bugün rahatız. Saldık bugün. Günaydın abi, hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Anca teşrif edebildik diyor. İnşaat sektörünün faydaları. Perşembe tatil, cuma Fenstadak değil mi? Mehmet hoş geldin. 22. Viyana Mehmet. Tabii inşaat sektöründe kısa cuma, uzun cuma, Fenstadak, bunlar hiç eksik olmuyor değil mi Mehmet? Güzeller, Alman kızlarının saçları sarı. Hiç kızları yoktur garda. Sevgili eşime ve size teşekkür ediyorum. Ömrümden bir yaş daha gitti diyor. Nesrin Hanım kaç oldu? Kimseye söylemeyeceğim bak. Kaç oldu? Abi o nasıl bir sert bakıştır öyle ya? Bu ne ya? Abba! Haydar!

Kemal bir de gönderebilirdin sesli mesajı, iyiymiş. Göndere. Ha, kapak sesi geldi bak. Dur, Kemal kapak sesini gönderdi. Şurada yakaladık kapak sesini. Bak bak bak, burada bak bak. Duydunuz mu kapak sesini arkadaşlar? Tık. Kemal'den kapak sesi geldi. Kapak. Değil mi? Vallahi. Erkek güzeli ya. Erkek. Muz mutlu yıllar Nesrin Hanım'a. Çok teşekkür ediyoruz Tülay Hanım. Vay, Yasin teşrif etti ya. Yasin tek başına. Neredesin Yasin ya? Kulağını çınlattım biraz önce. Günaydın abi, iyi yayınlar. Hayırlı cumalar. Heute frei, aber ich bin da diyor. Voice kolege. Vallahi kolegen yok. Biraz önce Gökhan buradaydı. Gökhan'a dedim ki nerede dedim ya bunlar. Nerede? Yasin yok, Dündar yok. Hep dedim böyle. Etkinliğe de gelmediler. Sesleri sosları çıkmıyor. Ya sonra sen bana kanka deyince kıskanıyor kolege. Vallahi sorma kanka ya. Yasin'im günaydın. Güzel bir günün olsun kardeşim. Tabii siz erken kalkan insanlarsınız. Böyle günler olunca değerlendiriyorsunuz. Yatın kardeşim, dinlenin ya.

0: Bu da kapak olsun. Aynen kapak.
1: Baharları, kışları.
0: Peynir ekşiyle komşulukta en hoşuma giden dün sıcaktı ya diyor. Dolaba gidip kendi dükkanım gibi dolaptan diyor alıp içtim diyor. Afiyet olsun kardeşim. Afiyet olsun. Biz orada susuz, aç, çalışalım. Sen kendi dolabın gibi al içi. Ah, hiç deme abi, sana da bir tane getirdim. Nerede? Kapak.
2: Abi şu konuya bir açıklık getireyim. Hani biraz üstüme gelindiği için söylüyorum. Biz de fryimizi alıyor ediyor. Hani hiçbir sıkıntı yok. Ben mesela her pazartesi çarşamba şüphe çift olsam bile 3'te çıkıyorum. Çünkü benim kızı aldığım için kindergarten'ın, hanım çalıştığı için. Hani bizimki sadece bu sefer bir şey oldu. İstisna mı ne deniliyor ona? Gross inventory olduğu için fry vermedi. Yoksa diğer türlü ben her türlü fry'ımı neyimi alıyorum. Yani hiçbir sıkıntı yok.
0: Yahu sana fry lazım mı ya?
2: Çıktığında da hiçbir problem olmuyor. Sadece hani bu seferlik bir şey yaptılar. Gross inventory var dediler. O yüzden kusura bakmadılar. Yoksa diğer türlü Allah'a şükürler olsun fry'ımı neyimi hani şey yapıyorum. Sadece bu konuya bir açıklık getirmek istedim. Özür dilerim, uzun oldu. Görüşmek üzere.
0: Raşit, bir de aynı şeyleri tekrarlamasaydın daha iyiydi. 30 saniye yetiyormuş. Son 22 saniye komple tekrarla geçti be Raşit. Vallahi anladık bir kere. Bak bir kere söyle anlıyoruz biz. Kapasitemiz yetiyor ona. Yani bir kere söylesen bir kere anlatsan olacak o iş. Hoba! Raşit'e fry lazım değil arkadaşlar. Raşit soruyor. Fry alabilir miyim? Yok, tamam diyor. O gün geldiğinde kranga çıkıyor. Sıkıntı yok. Biz seni anlıyoruz Raşit. Üzme sen kendini. Yorma kendini ya. Anlatmayana gerek yok. Ah, ah. Naide günaydınlar. Abi hayırlı cumalar, keyifli yayınlar. Hoş geldin Naide. Güzel bir günün olsun. Abi diyor güzel oluyor böyle diyor ya. Kısa hafta kedişle beraber dinleniyoruz. Oo, senin de mi kedin var maşallah? Bizde iki tane kedi var. Bir değil, iki tane. Aynen, dinlenmek de lazım. Tamam Raşit, inandık diyor değil mi hacım? İnandık ya, sıkıntı yok. Kasmasın kendini anlatmak için. Oo, Nesrin Hanım. Daha 23.5 ya, bir şey yok. Doğum gününü kutlayan herkese çok teşekkür ediyor Nesrin Hanım. Biz de alles gut ediyoruz VNFM ailesi olarak. Her şey gönlünce olsun.
3: Raşit, bence sana urlopa da gerek yok kardeşim. 2 ayda bir krank yapıyorsun. Bence urlop da alma. Urlopların içeride kalsın. Ne bileyim, onun yerine parasını alabilirsin.
0: Mantıklı.
3: Veya şey yapabilirsin.
0: Çok mantıklı.
3: Sen adın artık bundan sonra Krankı Şeytan.
0: Krankı Şeytan. Tabii canım, urloplar yazık, günah. Boşa gitmesin. Dursun içeride, biriksin ya.

Eyvallah Murat abi. Nesrin Hanım'ın doğum günü kutlu olsun diyor. Eyvallah abi, işin gücün rast gelsin. Kameranım günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir günün olsun. Kemal Ünal'a da katılıyorum diyor. Haklısın Kemal diyor. Haydar'ın mesajı. Raşit'i anlatırken iki veya üç defa tekrar yapıldığı için o da bizi öyle zannediyor. Galiba diyor ondan tekrar yapıyor. Olabilir. Mantıklı. Mantık olarak doğru.

Morgen one sorgen. Dilek Hanım geldi. Neredesin Dilek sen ya? Guten Morgen. Media Markt Dilek. Bak Dilekler de çok. 3-4 tane 5 tane var. Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu. Yaşıyor musun sen? Şaka yap.

Harbi ya. Tamer diyor ki ya diyor çarşamba günü Suat'la ilgili bir şey konuşuyorduk diyor. Cuma hatırlatın demiştin ama diyor soruyu unuttum diyor. Harbi ya ben öyle dedim ama ben de unuttum ne olduğunu. Suat ne soracaktık seninle ilgili? Ne konuşmuştuk en son ya? Vallahi ne konuştuk çarşamba günü unuttum ki.

0: Vay vay, adamın ham maddesi geldi. Ömer abim geldi, Ömer Akkuş. Herkese hayırlı işler, besbereketli, musmutlu bir gün diliyorum diyor. Eyvallah Ömer abi. Vallahi Atep yaz şenliğinin mimarlarından. Olmazsa olmazlarından Ömer abi. Hoş geldin. Guten Morgen. Ömer abim var ya. Yaşıyoruz işte abi diyor. Bir selam vereyim dedim diyor. Uzun zamandır selamsız kaldım. Kankama da bir selam vereyim dedim diyor. Hacer burada mı ya? Hacer Hanım. Kankan buralarda mı? O sessiz dinliyor. Yazmıyor. Normalde buralardadır. Mehmet Eren, aleyküm selam kardeşim. Hayırlı cumalar abi. Eyvallah Mehmet Eren, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Sanki aşk... Vay be Cengiz Baba.
1: Kemal'ın senede 2-3 kere ben yaş gününü kutluyorum. Oradan Kemal yaş günü diyor, buradan Kemal yaş günü diye geliyor. Ben de kutluyorum, o da diyor ki daha değil, daha değil. İnşallah Nesrin Hanım, senin de bir tanedir yaş günün. Sık sık kutlamak senede 3-4 kere.
0: Uğraşmayak diye.
1: Hadi herkese hayırlı cumalar.
0: Murat Erdatlı.
2: Yaşamaksa yaşanılır, kader buysa katlanır.
0: Yalancı Bahar.
2: Birkaç hazin duygu kalleştin sen de kalır.
0: Ona bir kanka şarkısı göndereyim dedim diyor. Bir ses verecek mi bakalım. Ses verirse ona bir şarkı gönderelim Dilek. Suat annesinin doğum günü için ekstra izin almış. Ha, tamam. Eyvallah bayram. İşte bu ya. Suat Fray alır mı almaz mı gibi bir şeydi diyor. Eyvallah acım.
3: Ali abi şey demiştiniz hani... Bir sorunuz olsa, söylemek istediğiniz bir şey olsa Suat'a ne söylersiniz demiştiniz. Cuma günü konuşuruz demiştiniz ama bugün fazla kişi yok bence. Ablalarım falan da yok. Abilerim de çoğu kişi yok. Onun sonra dedin ki pazartesine devredelim dedin.
0: Tamam.
3: Öyle demiştiniz.
0: Tamam Suat. Süpersin. Pazartesi konuşalım. Aynen bugün eksikler var. Kaytaranlar var bugün yayında. Pazartesi hatırlatın arkadaşlar. Bu konuyu konuşacağız. Bu sefer Suat'ın makine çalışmıyordu ama Suat'ın eli çalışıyor maşallah. Bir yandan ağzıyla sesli mesaj, bir yanda da elinde çekiç muhtemelen. Tık tık tık tık sesler. Suat her türlü çalışıyor adam ya. Adam çalışıyor abi, çalışsın, bırak dokunmayın adama. Adam çalışacak, ne yapacak başka? Dur şuradan devam edelim.

0: gelmedim, gelmesin. Benim gibisi bir daha gelmez ya. Benim gibisi nerede gelecek arkadaşlar? Hiç sevilmemişim. Nesrin Hanım'ın doğum günü kutlu olsun. Nice sağlıklı yaşlar olsun sevdikleriyle. Bediye çok teşekkür ediyoruz. Ben daha önce... Şeref Köse günaydınlar, hoş geldin. Mersin Taşucu tüm Viyana FM ailesine kucak dolusu sevgiler gönderiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de Mersin'e selamlar. Suat'a bir şey söylemek isterseniz ne de, ha tamam eyvallah. Hemen notlarımın arasına aldım bunu da Emrah. Eyvallah. Etkinliğin en güzel tezgahlarından biri diyor. Rotomobilin, Rotohome'un. Haydar'ın tezgahı diyor ya. İsmi Slippy. Slippy Haydar olsun bundan sonra diyor. Slippy Haydar abim. Eyvallah. Adam Slippy şov yapmış diyor. Haydar abime selamlar. Hayırlı işler diliyorum. Eyvallah. Kemal Ünal sağ olasın. Kim demiş Hacer Hanım burada yok diyor ya. Kim demiş ya. Direkt gördün mü? Kankam yok dedim. Bak Hacer burada. O sessiz dinliyor. Sessiz dinlemeyi tercih ediyor. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hacer hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Ya hadi gönder. Kankana bir şarkı gönder. Dilek göndersin. Torpillisin bugün. Günaydın Musti. Abi yayında olduğunu bilmiyordum diyor. İşin rast gelsin ya. Musti çalışıyoruz biz abi. Yapacak bir şey yok. Arbeit. Dan Küken Felixdorf yakında ne diyeceğiz? Adam fitness açıyor abi ya. Hayırlı bereketli olsun inşallah şimdiden. Felixdorf tarafında oturanlar.
1: Senin gibisi. Ablaları yok Suat'ın. Onu kimse koruyamaz. Onun için sen pazartesi al. Suat'ın isteği o.
0: Mantıklı. Bak ben bu aklıma gelmedi biliyor musun? Murat Erdatlı. Harbi bu aklıma gelmedi. Ablaları yok ya şimdi. Suat'ı kollayacak kimse yok o yüzden. Hazır köşeye sıkıştırdık Suat'ı. Başlatsak mı ki ne yapsak? Yumruklayalım mı? Dövelim Suat'ı. Haydar'ın orada Slippy satılıyor mu ya diyor. Haydar'a sorabilir misin abi diyor. Valla Slippy satılıyor. Adamın ismini Slippy Haydar koydular. Bak Slippy Haydar. Slippy deyince aklı Haydar gelecek artık. Bugün Almanya'ya gideceğim diyor. Çok hem de diyor üzüm festivali varmış diyor. Yapma ya. Üzüm suyu içeceğim diyor. Fermente üzüm suyu mu yoksa normal üzüm suyu mu? Fermente. Tamam diyor dur seçiyorum abi doktor abi ya, ya gördün mü doktor ayağa gelir. Ben biliyorum Hacer sessiz dinliyor. Sesli dinlemeyi tercih ediyor. Arada işte bir Ferdi Baba açarsak çalarsak orada bir ses veriyor. Yoksa Hacer ses vermiyor. Aydın Türeyen günaydınlar. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun abi. Nesrin Hanım'ın yeni yaş günü kutlu olsun. Nice güzel sağlıklı yaşları olsun inşallah. Demet çok teşekkür ediyorum sağ olasın. Nesrin Hanım, alles Gute yeniden. Vay bak, Viyana FM dinleyicilerine diyor, Haziran ayında 3 gece konaklama, bir gece de bizden olsun diyor, hediye verelim diyor. Mersin tarafına gidecekler var mı arkadaşlar? Viyana'dan, Avusturya'dan, Almanya'dan, Belçika'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan Mersin tarafına gidecekler var mı? Varsa yazsınlar. Hemen Şeref Köse'ye yönlendireyim. Bir gün hediye edecek ya. 3 artı 1. Hacı İbrahim Kıvrak günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Akıllı adam benim Murat abim diyor ya. Vallahi Murat Erdatlı süpersin. Benim aklıma gelmemişti. Suat ablam ben buradayım diyor. Arkandayım. Abilerim Suat'a laf yok diyor. Daha başlamadık ki bir şey söylemedik ki Suat'a. Kimin senedeki 3 gün doğum günü oluyor ya? Kimin diyor ya? Benim bu sene hiç doğum günüm olmadı mesela. Allah Allah. Bediye'nin hiç doğum günü olmamış bu sene. Daha var ya 12 ay. 6 ay daha yeni bitirmedik ya. 7 ay var önümüzde daha. Suat ablalarım yok konuyu pazartesine aktaralım diyor. Çoğunluk yok diyor. Değil mi bayram? Aynen öyle vallahi. Hadi. Ha. Yok yok diyor, doktora gitti. Ya direkt. Ne bileyim ben ya. Yanlış okuyorum onları. Yanlış yazıyorsunuz, yanlış. Yahu siz yanlış yazıyorsunuz. Ben yanlış okumuyorum ya. Detaylı yazın abi. Detay verin biraz. Detay önemli. Başlamadan söyleyeyim dedim diyor Aynur Hanım, değil mi? Yok yok, burada cepheler çok sık. Bak Emrah burada. Dündar da olsaydı eyvah, Suat'ın hiç şansı yok. Şimdi Yasin fazla dokunmaz Suat'a. Ama Dündar olsaydı, Dündar, Emrah, o ikisi yeter zaten. Benim doğum tarihi bir tane diyor. Kemal'in doğrusu 29 Mayıs ama eskiden birkaç çocuğu aynı anda yazdırdıkları için pasaporta 1 Aralık yazmışlar Kemal'de diyor. Ha. Tabii eskiden doğum kayıtlarını toptan yapıyorlarmış.

Murat abi, Suat kardeşimin diğer ablaları yoksa biz varız. Biz ablalardan sayılmıyor muyuz diyor. Ellandı. Bak bak bak bak. Suat'ın ablaları çoğalmaya başladı. Birer ikişer.

Günaydınlar, iyi yayınlar Ali Bey. Merve Hanım hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Murat abime selamlar. Ben müdür olduğum için birkaç defa kutluyoruz diye Kemal müdür. Torpilli. Tabii dayısı var radyoda. Kemal. O dayı ben oluyorum.

Kemal, Sleepy Haydar dedin de Sleepy Haydar abim hayırdır? Ziyaret ettin mi Haydar abinin? Bir şey dedi mi sana Haydar abin? Muhabbet falan ettiniz mi? Konuştunuz mu? Bir iki karton Sleepy aldın mı? Ne yaptın?

Mersin Susanoğlu rica edeyim abi diyor. Susanoğlu neresi ya? Bizde Taşucu var. Başka yer yok. Alıyorsan Taşucu abi ya. Abi abi diyor, Demet abla da ablamız diyor. Hepsi ablam benim diyor. Ablaların yetersiz bugün. Vallahi ringde köşeye sıkışmış boksörler gibi sopa yersin bugün Suat. Cephe çok güçlü erkek tarafı. Seni kollayacak fazla birisi yok. Perihan Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Adam gibi adam Suat diyor. Ne diyorsa doğrudur diyor. Bak bak. En büyük destek geldi Ferhat 54'ten. Adam gibi adam diyor. Ne diyorsa doğrudur diyor ya. Ferhat 54'ten full destek. Pazartesi. Pazartesi değineceğiz bu konuya. Abi diyor, ben Suat'a daha ne yapabilirim ki diyor. Allah vurmuş ona zaten. Ben niye vurayım ki bir daha diyor. Yasin. Sen de haklısın. Ben niye vurayım bir daha diyor ya. Aa diyor Suat diyor. Kapı gibi ben varım burada ablası diyor. Hiç sıkıntı yok diyor. Ispartalı Ayşe. Köşeyi biz kaybetmeyiz neşeyi. Demet ablam, kankam gelmiş, hoş geldin. Şarkı mı gönderdin bana diyor. Şerife müdüremiz. Suat ablam sen rahat ol diyor. Çalış diyor, sıkıntı yok, biz buradayız diyor. Oo, Suat'ın cephe güçleniyor. Bu güzel eser Dilek'ten Hacer Hanım'a gelsin. Valla Şerife de Demet bana göndersin diye bekliyor. Hadi ben onu hemen erkenden, o yazmadan söyleyeyim. Demet'ten de Şerife müdüremize gelsin. Abi bir elim kaşınıyor, bir elim kaşınıyor. Para mı gelecek acaba bilmiyorum ki. Hangi el kaşınınca para geliyordu, hangisi kaşınınca gidiyordu? Onu da bilmiyoruz ki.

Takma düzelir be kanka. Düzeli be. Vallahi düzeli. Düzelmeyecek bir şey yok. Her şey hallolur bir şekilde. Devam edelim, devam edelim. Şuradan devam edelim. Sol el ise hep gidiyor abi diyor. Kendimden biliyorum. Yok, sağ elim çok şükür. O zaman iyi. Ya bana da gelsin bir şarkı diyor. Kıskandım. Vallahi gönderen olursa çalarız Ispartalı Ayşe. Sıkıntı yok. Rica ederim Dilek. Ne demek ya? Haydar abime de uğradım. Süleyman abiye de uğradım diyor. Haydar abi senin gibi fırçaladı. Maça gelmedin diye. Öyle demek ki bak. Haydar'la frekansımız aynı, değişmiyor. Frekans aynı. Haydar adamın dibidir Haydar. Dur abi, başkasının eli kaşınsa bile benden para gidiyor. Aman diyeyim diyor Musti. Ya Musti senin durum vahim o zaman. Başkasının eli kaşınınca para gidiyorsa o derece mi? Vay be. Ben söylemedim, siz duymadınız arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Abi elimizde bir yerlere değdi valla. Abi diyor Kemal Ünal'a özel selamımı söyler misin? Onur kardeşimin yokluğunu kullanıp kendine çevirmesin, bana yüklenmesin. Anlamıştır artık diyor. Selam olsun Ayancıklı kardeşime. Eyvallah Haydar. Altıncı ayın 13'ünde Galatasaraylı arkadaşlar, Galatasaray Avusturya'nın şampiyonluk kutlaması var. Bizim etkinlik sayfamız var. Avusturya Events biliyorsunuz. Orada paylaşmıştık. Şampiyonluk kutlamasına katılabiliyorsunuz. Yer rezervasyonu yapabiliyorsunuz. ...13 Haziran... Cumartesi günü 22. Viyana'da Arya Event Location. Galatasaray arkadaşlar, hadi bakalım. Abi bir şarkı vardı ya diyor, ben tek siz hepiniz. Ha öyle bir şey vardı, doğru söylüyor. Bugün istek isteyebiliyor muyuz? Hadi iste ya, sen de iste Bediye. Seni mi kıracağız? Sağ el kaşınınca para, sol el kaşınınca dayak diyebiliyorum diyor. Hayda. Bu iyi bir şey demedin sen. Rıza diyor ben de fark etmiyor abi diyor. Hangisi kaşınırsa kaşınsın para gidiyor. Kaşınmasa daha iyi. Vallahi kaşınmasın ya. Para gitmesin abi, aman. Abi sen oradan çal bir Demet ablam diyor ya. Namımız yürüsün, herkese yeter diyor. Suat kardeşim yalnız değil. Şerifem kankam sana da gelsin diyor. Sırada Demet ablam var zaten ya. İki şarkı sonraymış, öne alalım ondur. Bir öne alalım hemen. Yerini değiştirelim. Selam abim, iyi yayınlar olsun. Tüm Uyan FM dinleyenlerine hayırlı cumalar, kolay gelsin. Ordulu Mehmet, Guten Morgen, günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin. Ahmet nerede kaldın ya? Kulaklarını çınlattık. Hayırlı bereketli cumalar herkese, iyi yayınlar, kolay gelsin abi. Eyvallah Ahmet, hoş geldin kardeşim. Süleyman Şimşek de geldi, hoş geldin. Guten Morgen, Vienna FM, hayırlı cumalar. Eyvallah Süleyman, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Süleyman da bugün yatanlardan. Avusturya, Türkçe yazıyorsunuz arkadaşlar. Türkçe, Avusturya, Events. Events, İngilizce, Almanca. Ama Avusturya'yı Türkçe yazarsanız daha iyi olur. Avusturya Events sayfası. Orada tüm etkinlikleri paylaşıyoruz. Bilginiz olsun. Elimize ulaşan tüm kermesler, futbol turnuvaları, organizasyonlar, Avusturya'daki tüm organizasyonlar orada yer veriyoruz. Bilginiz olsun. Ben sana linkini de atarım Tayfun. İsteyene linkini de atarız. Sıkıntı yok. Onur abim giderken dedi ki Haydar'ı boş bırakma. Ver odunu dedi. Odunu verelim Ankara güçlüye.
Garibanın en büyük tesellisi elim kaşınıyor, para gelecek. O sol ise para gelir diyen arkadaş daha gariban diyor. Yapma ya Yasin, öyle mi oluyor? Abi diyor gariban tesellisi oluyor. Allah Allah. Kendi kendimizi mi kandırıyoruz şimdi para gelecek diye? Abi hep gidiyor ya. Valla sol el diyen arkadaş sen daha garibanmışsın, bak ben söyleyeyim. Fakir tesellisi bunlar.

Ordulu Mehmet köy olarak nereli abi diyor. Ordulu Mehmet, Ordu'nun neresindensin, hangi köydensin? Suat soruyor. Okullar kapalı olduğu için diyor, bir saat geç başlama kararı verdim. İşte şef adam ya, Süleyman Şimşek artık şef. Müdürdü, şef oldu. 40 tane elemanı vardı, şef oldu. Artı birkaç tane daha geldi. Adam artık diyor ki sabah geç gidiyorum kardeşim ya. Ya işte şeflik belirtileri bunlar. Hayırlı işlerin olsun Süleyman. Dün Yunus'un ve Halil Ekinci'nin oğlu Nasuh ve Serhat'tan altın sabun alıp satıyor diyor. Parayı getireceğiz diyorlar. Sabunları alıyorlar, satıyorlar. Sonra para da yok, sabun da yok. Benden slipi aldılar 2 euro, 5 euro diyor, başkasına satmışlar diyor. Çocuklar çok... Allah Allah. Allah Allah. Halil'in oğlu yapar. Vallahi yapar o. Korkulur ondan. Abi adam, biz bir tabak hamsi yiyor, zor yiyoruz. Adam 3 tabak hamsi yiyor. Süleyman'ın oğlan 2 tabakta falan kaldıydı. Halil'in oğlan çok fena. Ay bastı Bestan Mahallesi. Suat duydun mu? Ay bastı Bestan Mahallesi. Ah abi diyor. Ah, ah be Süleyman. Ne ettin sen Süleyman? Bak ben self-standim. Sabah 7'de çalışıyorum, görüyor musun? Linki göndereceğim inşallah sana.

Suat Doğrulu. Vallahi Mehmet sen Suat'la tanışma abi. Tanışma. Yani yapamayacağın işlere girişme abi. Suat'la tanışırsan onun gibi olman lazım. Eğer yapamayacaksan hiç. Ordulu değilim, Samsunluyum, Giresunluyum falan da yani. Ali abi diyor, seninle yemek yenmez, tabak sayacağız diyor. Ben de öyle. Diyetteyim, diyette. Ekmeksiz yiyorum. Salatayla yiyorum. Sadece salata. Siyam'ın yeni şarkısı varmış. İsmi ne?

Ali abi sıkıntı yaşamamak için Suat'la tanışmayın diyor. Haklısın Ali abi, katılıyorum diyor hacım. Abi evde düzeniniz bozulmasın ya. Ben de eriyip gittiniz sandım. Hep diyetteyim deyince bir deri bir kemik kaldım. Bildiğiniz gibi değil. Lütfen bir de göbek demeyin. Teraso. Zengin işi. Ya zengin işi.

Suat Ulubeyli'ymiş. Ordu Ulubey'den. Aleyküm selam Nihat'ım. Abi hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Nihat. Nihat, vaktin olursa bugün kermese geldi ki muhabbet edelim. Valla Nihat'ı ne zamandır göremiyorum ya. Nihat, bugün okul var mı sana? Bilmiyorum ki var mıdır yok mudur. Çünkü fen tak olduğu için karar veremiyoruz, bilemiyoruz. Şöyle bir yoklama çekelim. Kimler burada? Hızlıca ellerimi kaldırın, emojiler gelsin. Kimler burada? Hızlıca emojileri göreyim. Çok hızlı bir şekilde. Kaldır kaldır kaldır elleri, göreyim. Emojiler gelsin WhatsApp'tan. Gönder gelsin.

Abi Allah'tan dedik ki bugün fazla yazan yok. Ses çıkmıyor dedik. Nasıl yok ya? Herkes buradaymış. Eksikler var ama sessiz dinleyenler çok fazla. Vallahi süpersiniz. Eyvallah Nihat'ım, bekliyoruz. Arkadaşlar bugün saat 14.30'da şenlik alanımız açılacak. Akşam saat 9'a kadar oradayız. Cumartesi günü saat 10'da açılıyor. Akşam 9'a kadar oradayız. Pazar günü saat 10'da açılıyor. Akşam saat 7-8'e kadar oradayız. Pazar günü son gün. Biraz erken toparlanacağız, öyle söyleyeyim. Ama bugün biraz sakin olur. Cumartesi günü sakinin bir tık üstü, orta dereceli olur. Pazar günü kalabalık olmasını bekliyoruz. Dün 7000'in üzerinde giriş oldu. Tam sayıları sayaca baktıktan sonra söyleyeceğiz. Vakti olan, imkanı olan herkesi ATP Aile Şenliği'ne bekliyoruz. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınların olsun abi. Tüm Viyana FM dinleyenlerinin cuması mübarek olsun. Mehmet Yıldırım geldi, hoş geldi. Kardeşim nasılsın, işin gücün rast gelsin, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Sessiz dinlemeyi ben de seviyorum diyor Demet. Allah Allah, bu nereden çıktı bu sessiz sessiz dinleme olayı ya? Nasıl bir şeydir bu? Babalar resitali yapalım mı hızlıca? Yapalım mı? Dur bir saniye, bir babalar resitali hazırlayalım. Analar, babalar. Hadi analar resitalinden isteyin. Bergen, Güllü, Neşe Karaböcek. Seçin. En çok kimin ismi yazılırsa ondan bir parça göndereceğim. Yaz, gönder. En çok kimin ismi yazılırsa bir tane analar resitali. Damar bir eser göndereceğim. En çok kimin ismi yazılırsa ondan göndereceğim. Mevlüt de burada. Günaydınlar kardeşim. Hoş geldin Mevlüt Yıldırım. Bunca zaman ben... Yılmaz abi eyvallah. Hayırlı işlerin olsun. Bozok Win. Bugün... Haydar mağfiyet olsun. Hayırlı işlerin olsun. Uzun, ben... Aydın abi eyvallah. Sevda Hanım günaydınlar. Sabah radyo, öğlen kermes. Tam gaz devam. İyi yayınlar diyor. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Rota Sevda. Gönder gelsin. Güllü mü, Bergen mi, Neşe Karaböcek mi? Var çok. Analar resteli. Bir tanesinden göndereceğiz. Gülden Karaböcek, o da var. Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek. Sen mutlu oldun mu? Sibelcan da var tabi. O bilinmez mi ya? Unuttu seni. Çok damar bir parçadır o. Önce bir analar resteli. Bir tane göndereceğiz. Fazla gönderemiyoruz. Vaktimiz daraldı. Bir tane de babalardan göndereceğiz. En çok sayalım şöyle. Bergen, Bergen, Güllü, Güllü, Gülten Karaböcek, Neşe Karaböcek, Güllü. Güllü, valla Güllü daha çok. Şu anda Güllü daha çok. Bir tane Güllü hemen hazırlayalım abi. Hızlı Güllü diyelim. Hangisini çalayım? Dur bakayım. Çalmadıklarımızdan olsun bir tane. Şunu çalalım. Şunu uzun zamandır çalmadık. Genelde sabah olmadan her şeyim oldun. Onları çok çalıyoruz. Şunu göndereyim. Şuradan devam edelim.

uzun zamandır Sibel Can çalmıyorsun. Çalalım, bir tane de Sibel Can çalalım. Eski köye yeni adet getirmeyin ya diyor. Sessiz radyo mu dinlenir diyor. Dinlenmez arkadaş diyor, dinlenmez, mesaj yazın. Eyvallah, işte bu ya Emrah, eyvallah kardeşim. İsmail Koçer, günaydınlar kardeşim. Güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum.

Ala Pinrix ısmarlayacaksan gelirim. Ben bugün gelirim diyor. Yemek sponsoru bulduk mu tamam diyor. Pinrix ısmarlarız ya, sıkıntı yok. Ben bir tane ısmarlıyorum. Siz giderken iki koli alıyorsunuz Mehmet. Anlaşmamız bu şekilde. Ismarlamak benden, alması sizden. Hadi bakalım. Tezgah açtık da dönsün tezgah.

Vay be, kopamam senden. Muhteşem bir eser. Kısa kısa. Babalardan kimden çalalım? Ferdi, Müslüm, Orhan, İbo. Hızlıca yaz. Ferdi, Müslüm, Orhan, İbo. Hangisinden çalalım? En çok kimin adı çıkarsa ondan çalacağız. Hadi bakalım. Hızlı hızlı seri hareket edelim. Allah Allah, şarkıya gel. Ferhat diyor. Nine, nine, nine diyor Ferhat 54. Nine.

duydunuz diyor. Bir Suat arayanlar diyor Ordu'nun Ulubey ilçesine gidebilirler diyor. Ya şey değil miydi bu Ulubey Belediyesi değil miydi? 10 tane çocuk yapana tok araba veren. Yanlış mı hatırlıyorum? Vallahi 10 tane çocuk Ulubey'e gidebilirsiniz. Harbi güzel, mantıklı hacım.

Ferdi. Müslüm, Müslüm, Ferdi, Müslüm, Müslüm, tek geçerim. Babalarda Müslümsüz olmaz, eyvallah. Müslüm tabii ki, eyvallah.

Ali Süzen. Ali Süzen. Ali Süzen. Hızlı hızlı birer dörtlük arkadaşlar. Vakit kalmadı. Birazdan İbrahim yayında olacak. Ferdi Baba'dan bir dörtlük, bir dörtlük Müslüm Baba'dan vedamızı gerçekleştiriyoruz. Değerli katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. İnşallah pazartesi günü aynı saatte tekrardan görüşeceğiz. Bugün öğleden sonra yarın ve pazar günü 11. Viyana'da Simmering Abstrasse 349 Atep Yaz Aile Şenliği'nde sizlerle birlikte olacağız. Gelenler orada bizi görebiliyorlar. Pendrinks almak isteyenler, bak gene oradan alabiliyorsunuz. Stand var. Bir tane benden iki karton alıp gidiyorsunuz. Formül çok basit. Rota Home Haydar. Onun da standı var. Komşuyuz, yan yanayız hemen. BJK Murat abinin standı var. O da orada. Yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Mega süpermarketler. Adsetzentrum, Simmering, Bovul Kebap, Animo Eczanesi, Kun Kargo, Florya Events Dekorasyon, Gürbey Restorant, Star Ryzen, Rota Home ve Rota Möbel mağazaları. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Emojileri gönder gönder gelsin. Bütün emojiler bana ve ekibime gelsin. Hadi bakalım. Yorgunuz, argınız demedik, bahane üretmedik. Bugün de yayında yerimizi aldık. Dediğim gibi ben başkonsolosluklar gibi çalışıyorum. Avusturya bayramlarında ve Türk bayramlarında tatil abi. Diğer günler çalışıyoruz. Fans atak da yapmıyoruz öyle bak. Hadi bakalım, bütün emojiler bana ve Viyana FM ekibine gelsin. Çalışan ekip arkadaşlarımıza gelsin. Gönder gönder. WhatsApp'ı yukarıdan aşağı komple yemyeşil yapalım.

Şimdi biz orduya gitsek yaş itibariyle 10 çocuğa yetişemeyiz. Ne olacak şimdi diye. Abi sen gitme orduya. Abi kampanya 10 çocukla sınırlı değil. 4 çocuğa başka bir hediye, 6 çocuğa başka, 7, 8. Yani çocuk sayısına göre hediye veriyor Kumru Belediyesi ama oraya yerleşmen lazım. Orada oturman lazım. Kampanya sadece o ilçenin sınırlarına geçerli. Pazar gelmiş, bir varmış, bir yokmuş oldum sonunda. Kalbinizden geçen, dilinizden dökülen ve sizler için hayırlı olan bütün dualarınızın kabul olması dileğiyle hepinize hayırlı cumalar. Güpgüzel, musmutlu, besbereketli, hap hayırlı, süp süper, kop kolay, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz bir hafta sonu diliyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş hisleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: Guten Morgen diyelim o zaman, günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz İbrahim Elden yayında. Sevgili dinleyenlerimiz, sizlerle olmanın mutluluğunu ve sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Şöyle bir hazırlık yapayım dedim. Şimdi oldu. Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde olan, bizi dinleyen herkes için en güzel şarkıları da ard arda paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi sizlerden bugün çok güzel mesajlar istiyorum. WhatsApp +43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Hatta dakikalar sonra da orada sesin geliyor mu bakalım ya. Günaydın diyelim o zaman herkese. Şimdi sevgili dostlar, biz çok güzel bir etkinlik için şehir dışındayız. Tabii aynı zamanda bulunduğumuz bölge de Karabük. Ne kadar güzel ya. Karabük'ten sonra bir Ankara yapacağız artık. Ondan sonra enerjimiz bugün maksimum seviyede. Hemen bir hoş geldin diyelim. Sevgili Sultan, hoş geldin.
1: Hoş buldum. Günaydın.
0: Günaydın. Nasılsın?
1: Çok güzelim. Çok süperim. Çok enerji güzel. Doluyum. Siz nasılsınız İbrahim Bey?
0: Ya çok mütevazi. Çok güzelim dedi ya. Hayır, tamam, bir oyuncu arkadaşımız. Tam modellik de yapıyorsun da direkt de dakika bir gol bir çok güzelim dedi ya. Ben de o zaman çok yakışıklıyım mı demem lazım?
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Nasılsın sevgili Sultan, her şey yolunda mı?
1: Her şey gayet yolunda.
0: Süpersin. Sevgili dostlar, bugün Sultan'la beraber yayınımızı gerçekleştireceğiz. Başarılı oyuncumuz. Aynı zamanda modellik de yapıyor. Ve bugün etkinlikte de bana sahne arkadaşı olacak. Beraber sunum yapacağız. Yardımcı sunucu. Hani pilotlarda olur ya, yardımcı pilot falan. Bugün yardımcı sunucu sevgili Sultan olacak. Sultan, Nalan'ın şarkısını sever misin?
1: Severim. Sevmez miyim hiç?
0: Tamam. O zaman bu şarkıyı dinleyelim. Yavaş yavaş da biz de kendimize bir gelelim. Şimdi az önce bir gecikme oldu. Kablonun bir tanesinde istediğim gibi olmadı. Sistemi tamamen değiştirdik. Peki Pindrinx İbrahim Elden'i sunuyor. Şimdi Pindrinx deyince Sultan diyor ki söyle tamam.
1: Yok.
0: Ya diyor, şekersiz glutensiz Pindrinx. Ankara'da herkese duyurmuş. Diyor ki Viyana'ya gider gitmez Pindrinx içeceğim. Ne kadar güzel ya. Bir şey söyleyeyim mi? Pindrinx'i merak ediyor musun?
1: Çok.
0: Vallahi. O zaman Viyana'ya gidelim mi?
1: Gidelim.
0: Tamam, o zaman biz Pindrinx içmeye Viyana'ya gidiyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Pindrinx ve Bintat Süpermarket İbrahim Elden'i sunuyor. Bu arada 12 Haziran'da Bintat'ın açılışı var. Oraya gider miyiz?
1: Gitmez miyiz hiç?
0: Ya süpersin ya. Sevgili dostlar, Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da 12 Haziran'da açılıyor.

0: Salamış Allah. Ya bir şey soracağım. Dinleyicilerimize tabii ki biliyorsunuz ki ses tellerimde bir sorun var. O yüzden bu tonda konuşuyorum. Ses tonum nasıl bilmiyorum ama bugünlerde böyle konuşayım yani. Çünkü doktorum çok yüksek tempoda konuşursan sesini kaybedebilirsin dedi dün bana. O yüzden biraz böyle konuşamam ama lütfen idare edin o pozitif İbo'ya. Hani birkaç gün beni böyle idare edeceksiniz ya. Kıymetli dostlar, Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Pindrinks'te enerjimiz maksimum. Bu arada SMS Matbaa bizi dinliyor İstanbul'da, Tekstil Kent'te. Tekstil Kent'i biliyor musun?
1: Duydum daha önce.
0: Duydun.
1: Hiç gitmedim, evet.
0: Hiç gitmedin. Çok güzel bir yer. Giyim kent, tekstil kent.
1: Oo, tam benlik o
0: tam,
1: zaman.
0: Tam senlik, yemin ediyorum. Bir kombinler falan. Şimdi oyuncu olduğu için arkadaşımız. Bugün Sultan'la yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda akşam sahnede bana da eşlik edecek. Ya şimdi öyle bir şey ki... İbrahim diyor akşam için diyor ne hazırlasak ne ya, bizim erkeklerde giyim var ya, bir tişört bir pantolon bitti. Kadın öyle değil ki abi, diyor dünden belirlemiş. Ondan sonra sabah kahvaltıda buluştuk. Dedim ki ya Sultan, sen niye sabahın köründe kalkıyorsun? Ya İbrahim, akşam etkinlik için şimdiden kombinlerimi hazırladım diyor. Ya nasıl bir şey, genellikle böyle misin?
1: Genellikle hep böyleyim.
0: Vallahi.
1: Az hali hatta bu. Şimdi şehir dışına geliyorum ya.
0: Ya çok iyi ya. Aslen İzmirli sevgili Sultan. İzmirlileri de seviyorum ya. İzmir candır ya. Yemin ediyorum.
1: Kesinlikle öyle, memleketim.
0: Memleketin diye söylemiyorum. Ben İzmirlileri de çok severim. Kıymetli dostlar, bugün sevgili model, başarılı oyuncu, sevgili Sultan arkadaşımızla beraberiz. Sultan, yakın arkadaşlarına linki yolla.
1: Onlar da...
0: Ya süpersin ya. Hemen radyomuzun uygulamasından, App Store ve Google Play'den. Dediğim gibi bu tonda konuşmak zorundayım. Çünkü bağırarak ya da coşkulu konuştuğumda ses tonum, ses tellerim biraz zarar görüyor. O yüzden bugünlerde böyle biraz idare edeceksiniz. Aslında bu ben değilim, biliyor musun? Şu an böyle çıldırmak istiyorum. Bağırasım var ama doktoru dinlemek zorundayım.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Şu anda mesela bu ton hiç benim tonum değil ya. Arkadaşlar, sesim nasıl geliyor bilmiyorum ya. Hiç alışkın değilsiniz. Çünkü Arbeit İbo her zaman çalışkan ve Lauf İbo. Biliyor musun Lauf ne demek? Love, koş. Koş, koş, koş. Koşibo.
1: Koşibo, koşibo.
0: Şinel ne demek?
1: Ne?
0: Şinel İbo.
1: No, bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun. Yaz, dur sana Almancayı öğreteceğim ben. Sevgili dinleyenlerimiz, Pindrinks ve Bintat süpermarketlerle resmen maksimum bir seviyeye çıktık. Pindrinks için artık biz Viviana yolu yapalım. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Pindrinks'in yüzü olmak ister misin?
1: Aa, çok isterim.
0: Vallahi.
1: Evet.
0: Seni Pindrinks'in yüzü yapayım mı?
1: Yap.
0: Öyle vaatlerde bulunan var ya. Seni Pindrinks'in yüzü yapayım
1: falan. Seni Pindrinks yapacağım.
0: Çok iyi ya. Bu daha iyiymiş. Peki, şekersiz ve glutensiz Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. O zaman güzel bir şarkı molası verelim. Dediğim gibi 22. Viyana'da 12 Haziran'da Bintat Süpermarket'in açılışı var. Trafikte olan herkese, evlerinde, ofislerinde dinleyen tüm dinleyicilerimize bir kez daha günaydın. Biz bugün Karabük'ten yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Karabük Safranbolu, değil mi?
1: Evet.
0: Ne kadar güzel. Evlerini beğendin mi?
1: Çok beğendim. Tarihi çarşı falan çok güzel yani.
0: Yayından sonra biraz gezdireyim bari seni.
1: Kesinlikle.
0: Sonra laf etme arkamızdan. Sonra laf ederler bunlar. Ya işte geldik, o kadar etkinliğe geldik falan. Bak şu sistemde şu kırmızı ya mesela. Aha. Kırmızı olmazsa yayında değiliz demek. Kırmızı yayındayız demek. Unutma.
1: Harika.
0: Sana bu işi öğretelim.
1: Tamam.
0: Artık ben emekliye ayrım, sen devam et.
1: Zevkle.
0: Favori şarkın var mı? Yok. Teşekkürler.
1: Rica ederim.

0: Aslında ne kadar güzel bir şarkı ya. Benim son zamanlarda çok sevdiğim bir şarkı. Bir sevgilim olsa fena mı olur? Benim enerjimi yükselten bir şarkıydı. Şimdi çok mesajlar var, onları da okuyacağız. Yıldız dinliyor mu ya? İstanbul, hazır mısın Yıldız? Ve sevdikler için armağanımız olsun. Kübra sevgili, benim çok sevdiğim arkadaşım. O da bizleri keyifle dinliyor. Günün en güzel şarkısını da Kaan'a da armağan edelim. DJ Kaan Gökman aynı zamanda çok başarılı bir radyocu. Sevgili Kaan Gökman da bizleri dinliyor şu anda. Ona ve sevdiklerine de armağanımız olsun. Şimdi bazen WhatsApp'ıma gelen mesajları da paylaşıyoruz. Ebru Güneş'in şarkısı çok iyiymiş ya. Bu şarkıya bayılıyorum. Gerçekten. Bu arada WhatsApp'lara bakalım hemen. Almanya'dan, Stuttgart'tan sevgili Southside Piercing Nuray ablam. Hoş geldin demiş. Hoş bulduk. Şöyle. Daha net görürüm. Southside Piercing sevgili Nuray ablamıza. Hoş geldin Nuraycığım. Nasılsın? Sevgili Murat Erdatlı. Ona da çok selam yolluyor Murat abimiz. O da işinin başında. Ne kadar güzel ya. Bugün şarkılar enfes güzel. Sizler için en güzel şarkılarla devam ediyoruz. WhatsApp'a şöyle bir iyi yayınlar, hoş geldin mesajınızı alırsak da çok sevinirim.
1: Bitmez bu son pişmanlıklar. Soluyor birer bir...
0: Sever misin 90'ları?
2: Çok, hiç sevmez miyim?
0: Vallahi.
2: Bayılırım.
0: Sen kaç doğumlusun? 90. Söyle söyle.
2: Söylemeyeyim hiç.
0: Vallahi.
2: Kadınların yaşı sorulur mu?
0: Sorulur.
2: Sorulmaz.
0: Kızım kaç yaşındasın söylesene. 20 mi?
2: 2000'liyim.
0: 2000,
2: evet,
0: 25.
2: Evet.
0: Aynen güzel. Bak mikrofonu şöyle tut.
2: Tamam.
0: Biraz öğren şöyle dur. Tamam.
2: Ne kadar kırıcısın ya.
0: Ha?
2: Ne kadar kırıcısın.
0: Kırıcı mıyım?
2: Takılıyorum.
0: Ya yemin ediyorum hayatım ilk kez bana kırıcısın dedi ya hiç. Şimdi sevgili dostlar gelen tüm mesajlar var. Burada selfiler de geliyor. Kamera hoş geldin. Sevgili Şenol abimiz, canımız ciğerimiz, ona da bir selam yollayalım. Arda arda en güzel şarkılarla devam edeceğiz. Bugün konuk arkadaşımız, hatta bu akşam Kadınlar Matinesi'nde de çok eğleneceğiz. Ondan sonra cuma, bugün Tarkan'ın etkinliği de var. Bugün vallahi maşallahımız var, her işimiz bugün rast kesin inşallah. Biraz böyle öğleden sonra Kadınlar Matinesi yapacağız. Ondan sonra da Tarkan'a geçeceğiz. Bakalım Tarkan ne yapıyor, ne ediyor? Bizi de çok seviyor biliyorsun değil
2: kesinlikle
0: mi?
2: Kesinlikle. Bilmez miyim hiç?
0: Artı 43 660 130 19 79. Bu kadar parayı ne yapacaksın ya diyorlar bana bazen. Sürekli çalışıyorsun İbo. Sesin kısılmış bak. Ekmek parası yemin ediyorum var ya gittiğim her yerlerde konuşuyorum. Şimdi bana diyorlar ki ya bu kadar parayı ne yapacaksın? Ya herkes bu kadar yoğun çalışan herkes çok para kazanıyor anlamına gelir mi?
2: Asla gelmez ya.
0: Değil mi?
2: İnsan bazen sadece zevkten bile çalışıyor.
0: Bak bir şey söyleyeceğim. Benden oyuncu olur mu?
2: Çok başarılı bir oyuncu olur.
0: Vallahi.
2: Vallahi.
0: Yani nasıl bir karakterde olmuş olurum? Yani nasıl bir... Şimdi dizi mi yoksa reklam ya da model olur mu benden?
2: Model olur ama en çok reklam böyle hem ses hem şey görünüş açısından. Çok güzel reklamlar sunarsın bence.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Pindrinks.
2: Pindrinks.
0: Şimdi Pindrinks Viyana'daki tüm Türk marketlerinde İbrahim Elden'i sunuyor. Bu arada Türkiye'de ve Avrupa'da bizim işte Pindrinks'le beraber enerjimiz o kadar yüksek ki bana diyorlar ki bu enerjiyi neye borçlusun? Sence neye borçluyum?
2: Kesinlikle Pindrinks.
0: Ya kızım bir şey öğrendin ha bak. Yemin ediyorum tamam ya sen oldun ya. Bintat süpermarketleri. Şimdi sen sepeti vereceğiz tamam mı? Bintat'a gideceğiz 22. Viyana'ya.
2: Tamam.
0: Sepeti dolduracaksın. 2 dakika içinde markette bir tane bir şey isteyeceğim. O 2 dakika içinde bana istediğim şeyi getirirsen full sepet senin olacak tamam mı?
2: Ne isteyeceğini tahmin edeyim mi?
0: Söyle.
2: Pindrinks isteyeceksin kesinlikle.
0: Ya sen bir tanesin ya. Tamam. Neyli? Beyaz şeftali çok seviyorum.
2: Tamam.
0: Ya.
2: Aklında bulunsun.
0: Aklında bulunsun süper. Peki Gülşen sever misin?
2: Çok.
0: Hadi dinleyelim.
2: Enerji.
0: Enerjimiz yerine gelsin.

0: Devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi çok güzel şarkılar da var. Şöyle bir listeye bir bakalım. Simge'nin bir şarkısını istemiş bir dinleyicimiz. Diyor ki İbrahim'cim bana da bir şarkı armağan edersen çok sevinirim. Tabii ki. Sevgili Nurgül Yılmaz. Nasılsın sevgili Nurgül? Valla bizim çok kıymetlimiz. Sevgili yazar arkadaşımız. Ona da selam yollayalım. Şimdi keyif alıyor musun?
1: Çok.
0: Valla bir yandan
1: Valla.
0: da
1: Bir yandan da fotoğraf.
0: fotoğraf çekiyor. Ben mesela böyle doğal insanları seviyorum ya. Az önce çok ünlü bir aranjör arkadaşım var Kaan. O da diyor ki oğlum diyor sendeki şu keyif diyor kimse de yok. Keyifli görünüyorum ama ben seviyorum keyifli olmayı.
1: Yani senin keyfin şu an paşada yok öyle söyleyeyim.
0: Çok iyisin ya. Artı 43 660 130 19 79 Nurgül Yılmaz diyor ki bu şarkılar gerçekten sabah sabah enerjimizi çok arttırıyor demiş ya. İyi ki varsın sevgili Nurgül.
1: O zaman Nurgül Hanım'dan istek parçası değil mi?
0: Nurgül bir şarkı istesene bizden ya. Vallahi günün şarkısını ona da yollamış olalım. Bu arada günün en güzel şarkılarını da bizim için çok kıymetli dublaj okulundan Yeliz ve ailesine de armağan olsun. Yeliz nasılsın? Nasıl gidiyor dublaj okulu? Bu şarkılar sana ve tüm sevdiklerine de armağan olsun. Kübra Düsseldorf'tan çok teşekkürler. İbocuğum seni görmeye geleceğim demiş. Valla beni görmeye gelin ya. Çok sevinirim yani. Sevgili bizim Büşra, bizim çok kıymetli kardeşimiz. Büşra matbaacı arkadaşımız. Matbaa işin olursa Büşra var.
1: Hemen.
0: Mesela ne yaparsın matbaada mesela? Matbaa işin ne yapmak istersin matbaada? Senin enerjin yok ya abi diyor bugün. Valla yayında ne oldu diyor düşük geliyor ses tonun. Dedim ya ses tellerimde bir sorun yaşıyorum Büşra'cığım. O ses tellerimdeki sorundan dolayı bağıramıyorum. Patron izin de alsam bu sefer bana izin de vermeyecekler. O yüzden ne yapacağız biliyor musun? En güzeli, en keyiflisi
1: Ne yapacağız?
0: yayında olalım. En
1: Evet.
0: azından kısık da olsa sesimiz çıksın.
1: Sesin gayet iyi bu arada.
0: İyi değil mi?
1: İyi iyi, süper geliyor.
0: Ya şimdi enerjimizi daha önceden böyle dinleyicilerimiz çok çok üst düzey gördüğü için bugün böyle idare edecekler vallahi. Çok teşekkürler. Abi bütün şarkıları indirdim bugün ve hepsi hazır. Bugün en güzel şarkılar bize de armağan olsun. Peki. Provalara başlayacaklarmış. Çok güzel. Nef
1: Başarılar.
0: projesi bak bugün. Nef var ya az önce
1: Hı
0: konuştuk
1: hı
0: ya.
1: evet.
0: Bugün saat 3'te başlıyorlarmış provalara.
1: Süper.
0: Başlayın bakalım ya. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Bu şarkı çok güzelmiş ya. Bir dinleyelim bu şarkıyı.
1: Dinleyelim.
0: Bak.
2: Altın.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, arda arda en güzel şarkılarla devam ediyoruz. Bu arada mesajlara da bakalım. Sevgili Filiz Hanım, çok teşekkürlerimizi iletelim. Evet ya, ben de katılıyorum demiş. Enerjisi İbocuğumun gerçekten bugün dediğim gibi çok bağıramıyorum. Hatta birkaç gün belki rapor da alabilirim ses tellerimle ilgili. Nedim abim hoş geldin. Diyor ki sevgili Salim gelmiş, bak Salim abimiz. Nerede mikrofonun? Diyor ki mikrofonum nerede? Mikrofonum burada. Salim abi, bir mesajın var mı?
1: Hoş geldin, günaydın.
0: Hoş geldin, günaydın. Oflu ya, yemin ediyorum. Tam 61,5 ya. Ben çok seviyorum Salim abimizi. Artı 43-660-130-19-79. Şeref abimiz bizim. Hep anlatıyoruz ya böyle. Bintat süpermarketlerini. 12. Tabii ki birçok şubesi var. Şimdi 12 Haziran'da yepyeni bir şube açıyor. O da 22. Viyana'da, nazar değmesin. Gerçekten Ankara'dan kahvaltıya giden herkese selam demiş. Ne kadar güzel ya. Ankara, biz Ankara'ya kahvaltıya gidiyoruz ya.
2: Ya ne güzel.
0: Şimdi gelen tüm mesajları da okuyoruz. Şeref abi, seviliyorsun. En güzel şarkıları sana ve sevdiklerine darmağı edelim. Bintat süpermarketlerinin açılışı 12 Haziran'da 22. Viyana'da. Yani önümüzdeki hafta açılış var. Açılışa tüm halkımız da davetli. Buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletmiş olalım. Hollanda'dan papatya ateşli emojiler yollamış bize. Çok teşekkürler. Şenol abim geldi. Çok kıymetli Şenol abi de. Günün şarkıları darmağı. İyi yayınlar. Hayırlı cumalar güzel kardeşim demiş. İyi ki varsın kralcım. Şenol babaya. Kamerada selam yolluyorum. Onlar da bizi dinliyorlar. Var mı senden arkadaşların dinleyen?
1: Henüz yok. Benimkiler daha uyanmamıştır diye düşünüyorum. Onların uyku saati şu an.
0: Normalde gece mi çalışıyorlar?
1: Gece geziyorlar.
0: Gece geziyorlar. Vallahi çok iyi ya. Sabaha kadar dans.
1: Evet.
0: Peki. Sevgili dinleyenlerimiz, radyolarını yenileyen tüm dinleyicilerimize bir kez daha seslenelim. Ben İbrahim Elden. Orada doktorumuz, kıymetli hocam, bana yaklaşık bir hafta boyunca hiçbir şekilde konuşmayacaksın dedi. Dedim, ne diyorsun hocam ya? Bir hafta konuşmasam var ya, yanarım ben. Bütün işlerim aksar. Benim bir hafta konuşmadığımı düşünebiliyor musun?
1: Ben bunu rüyamda görsem herhalde öldüm sanar uyanırım yani.
0: Gerçekten öyle olur çünkü şimdi baktığınız zaman bir hafta çok çok uzun bir süre ama doktor kesinlikle rapor yazacak. 10 günlük bana rapor yazıyor. Ses tellerimle ilgili. Hiçbir şekilde iş yapmayacaksın. Radyo var, festivaller var.
1: Organizasyonlar var.
0: Organizasyon var. Dublaj okulu başlıyor yeni dönem. Ya benim 10 gün çalışmamam demek ne demek biliyor musun? Ortalama kaybım 5000 euro demek ya.
1: Oo.
0: Ya. O yüzden sesim kısık olsa da çıkana kadar konuş. Kıymetli dinleyenlerimiz, İbrahim Elden yayında ve bugün konuğumuz sevgili çok yakın arkadaşımız Sultan, başarılı oyuncu ve model arkadaşımız sevgili Sultan'la bugün yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Salim abiye de evin ajansa da selam yollayalım. İyi ki varsın sevgili Salim baba.

0: Yalnız şarkılar efsane ya. Gerçekten. Nasıl buldun radyoyu, ortamı?
1: Harika. Enerji şimdi, dolu ya.
0: Bak ben şimdi mesela bu sistemi Amerika'ya da götürüyorum. Japonya'ya götürüyorum. Viyana'ya götürüyorum. Almanya, Hollanda, Belçika, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan. Mesela bu sistemle dünyanın her yerinde yayın yapıyoruz. Mesela şu anda bir konaktayız değil mi? Bizi ağırladılar. Evet, çok güzel bir konak. Bu arada tarihi bir konakmış ya. Kahve niye getirmiyorlar bize bu kafede? Şu anda çok güzel bir kafedeyiz. Yayınımızı kafeden gerçekleştiriyoruz. Sevgili kıymetli arkadaşım Sultan'la. Dedim ki Sultan... İbrahim dedi konak o kadar eski ve güzel ki burada kafe ve restoran hizmeti veriyorlar.
1: Buram buram tarih kokuyor.
0: Tarih kokuyor yemin ediyorum gerçekten çok güzel böyle bir enerjimiz de çok yerinde. Hatta bir şarkı da gider ya mesela İzel'in Şekerim şarkısını biliyor musun?
1: Hiç duymadım.
0: Öyle mi?
1: Biraz yaşlı, genç kalıyorum galiba.
0: Sen çok gençsin ya. Baksana tam çıtır ya. Hani olur ya böyle çıtır çıtır simit. Dur bakayım.
1: Gevrek o bir kere. Lütfen.
0: İzel Şekerim. Ben bu şarkıyı bir dinleteyim hemen.
2: İzel'cim hangi parça şimdi?
0: Bu şarkıyı mesela sevgili kime yollayalım biliyor musun? Hazır mısın?
1: Kime yollayalım? Hazırım.
0: Nurgül'e armağan yazarımıza. Bizim kıymetlimiz o. Kimlerle dinliyorsun? Dün arkadaşlarıyla dinliyordu. Ona ve sevdiklerine de yollamış olalım. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde olan tüm dinleyicilerimize bir kez daha selam. Neden İbo böyle konuşuyor? Belirli bir süre böyle yayınlarım devam edecek. Bu ton da benim güzel bir tonum aslında. Benim eskiden konuşma tonum böyleydi biliyor musun?
1: Öyle mi?
0: Yani tabii mesela gece yayın yapıyordum. Programın adı neydi biliyor musun?
1: Gece kuşu mu?
0: Kızım ne gece kuşu ya Allah'ım. Aşkın sesi. Ya gece kuşu nedir ya? Aklına nereden geliyor öyle gece kuşu bilmem ne. Nurgül için gelsin mi şarkı?
1: Gelsin.
0: O seçti çünkü. Evet. Sırayla tüm istekleri alalım. Kimler dinliyorsa bize yazarsa çok sevinirim.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, ardı ardı günün şarkılarıyla devam ediyoruz. Sevgili Nazlı Hilal bizim dublaj okulundan çok kıymetli arkadaşımız. Diyor ki hocam seni dinliyoruz. Hakan Peker'den bir şarkı. Tamam. Birazdan o şarkıyı da dinletelim olur mu? Çünkü İzel'in bu şarkısını sevgili çok kıymetli Nurgül arkadaşımız istemişti. Enerjisi de çok güzel burada Nurgül'ün. O zaman bu şarkılar onlar için armağan olsun. Konuşma tonumu dikkate almayın. Mecburiyetten böyle konuşuyorum. Normal şartlarda yoksa bağırdım. Huzur musun bir yana? Bağırdık böyle, enerjimiz çok iyiydi ama biliyorsunuz bunu yaparsam ses tellerimdeki sıkıntı bayağı bir zorlar beni. O yüzden yapmayacağız yani. Sen Sinan Özen'i tanıyor musun?
1: Tanıyorum.
0: Hı, süpersin. Hayır, bir an böyle dedim ki tanımayacaksın çünkü yeni jenerasyon. Şimdi Sinan Özen'in bir şarkısı var. Öpsene beni, sen öpsene beni. Çok güzel bir şarkı. Birkaç gündür de listemde bu şarkı. Bu şarkıları bilir misin?
1: Birkaç kez dinledim ama açıp dinlediğim şarkılar değiller.
0: Sen ne dinliyorsun ya bu Z kuşağı? Sen ne dinliyorsun?
1: Tarkan dinliyorum, Hadise dinliyorum, 90'lar dinliyorum.
0: Aa, ne güzel ya vallahi. Dedim ki bu genel olarak gençler ne dinliyor abi, bilmiyoruz ki ya, bizden geçti artık biliyorsun ya.
1: Yani. Yani benim altımdaki kuşaklar şu an C5, C6 falan araba modeli gibi bir şeyler dinliyorlar.
0: Çok iyi ya. Peki şimdi sevdin mi radyoculuğu?
1: Çok sevdim.
0: Vallahi.
1: Vallahi.
0: Şimdi bizim Aşkın Sesi programımız var. Gelir misin ona?
1: Gelmez miyim hiç? Sen çağır, her yere gelirim.
0: Vallahi tamam, ben çağırayım, sen her yere gel. O zaman şey yapalım. Aşkın Sesi programını bir gün davet edelim seni.
1: Tamam.
0: Atla gel. İzmir'den mi geleceksin, Ankara'dan?
1: Ankara'dan.
0: Mi? Ankara'dan geleceksin. Tamam. O zaman sevgili Sultan arkadaşımızı en yakın Aşkın Sesi'ne davet edelim.
1: Tamam.
0: Oradaki yayınımız nasıl biliyor musun?
1: Hayır.
0: Sıra dışı.
1: Gerçekten.
0: Ona göre gel bak. Çok keyifli bir, muhteşem bir enerjik. Yani böyle biraz böyle relax bir yayın. Ona göre.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: Tamam.
0: Sonra şöyle oldu böyle oldu deme yani. Hani nazımızı çekeceksen gel.
1: Çekerim.
0: Vallahi.
1: Vallahi.
0: Çünkü bizim öyle bir huyumuz var. Biz çünkü nazlı bebek sevmiyoruz. Yani böyle ponçik ponçik sevmiyoruz. Ondan sonra kuruluma yardımcı olacaksın. Kabloları taşıtacağım sana.
1: Nasıl? Oldu. Tamam, olur, neyse, hallederiz.
0: Şimdi arkadaşlar, şimdi Sultan tam bir Barbie. O yüzden böyle sarışın bir arkadaşımız. Enerjisi de çok güzel. Bana diyor ki, ya diyor İbrahim diyor, hakikaten bu radyo ne kadar zevkli bir olaymış. Bu akşam festival tadında muhteşem bir enerjide buluşacağız. Bu arada bizim sevgili kardeşlerimiz dinliyor mu ya? Onlar da dinliyorsa Emrah'cığım, onlar dinliyor mudur Emrah? Ya hatırlatalım ona.
1: Yoksa Emrah uyanmış mıdır yoksa?
0: Uyuyordur ya. Sevgili Gizem, sevgili Gizo, bu akşam muhteşem bir sahnesi var. Ona da çok selam yollayalım. Kalsın, bitti masal, bitti bu... Pindirings'le güne başladık. Pindirings Viyana'daki tüm Türk marketlerde. Bintat süpermarketlerde de bulabilirsiniz. Bu arada Bintat süpermarket 22. Viyana'da 12 Haziran'da açılıyor.

kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olanlar var. Ne kadar güzel ya. Halime Hanım diyor ki günaydın herkese, iyi sabahlar, guten morgen. Artı 43, 660, 130, 19, 79. Fadime hoş geldin. Nasılsın? Tüm Trabzonlulara selam yolluyoruz demiş. Oflara sevgilerimizi iletelim. Salim abi diyor ki tüm dostlara selam demiş. Ne kadar güzel. Numarasını sonu 79'la biten dinleyicimiz iyi yayınlar İbo demiş. Kadriye nasılsın ya? Arkadaşlar seni hala kaydetmemişler Kadriye ya. Vallahi billahi. Arkadaşlar Kadriye'yi niye kaydetmiyorsunuz? Kadriye'ye ve onu sevenlere gelsin. Sıradaki şarkımız. Bu arada pazartesi günü çok güzel bir burç

0: Mesajlar var, onları da paylaşmaya devam edeceğiz. En yakın arkadaşınıza lütfen radyonun linkini yollayın. En yakın arkadaşınıza radyonun linkini yollayın. Biz de burada onları paylaşalım. Orada WhatsApp'tan da anında bir şöyle bir iyi yayınlar. Mesela Kadriye işinin başında, sevgili Fadime işinin başında, eli işte kulağı bende. Gel, sormam kimler. İstanbul Beylikdüzü'nden sevgili Ayfer ve Neslihan için de günün şarkısını yollayalım. İbocuğum artık gel de keyifli bir program yapalım demiş. Oo, bir oyun oynuyorduk onlarla. Geçen gün çok da eğlenceliydi.
1: Öyle mi?
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? O oyunda da hep kaybeden yine ben oldum. Sana söyleyeceğim şimdi hangi oyun olduğunu.
1: Çok merakla bekliyorum.
0: Bak bunlar var ya, bu Neslihan, Ayfer ve Dilek. Tamam, bunlar beni bir tuşa şey yaptılar, böyle bir oyun vardı.
1: Tamam.
0: Bunlar hep kazandılar o gün. Kaybeden ben oldum yani.
1: Neyse boş ver, aşkta kazanırsın sen de.
0: Allah Allah. Aşkta da kaybediyoruz ya diyorsun yani. Ben aşkta kazanırım ama biliyor musun?
1: Kazanırsın, kazanırsın.
0: Değil mi?
1: Kazanırsın, evet.
0: O, öyle bir vibe aldım ben.
1: Öyle bir vibe aldım.
0: Viyana'dan Duygu diyor ki, İbocuğum sen bizim radyomuzun bir tanesin. Her türlü sesini dinlerim seni demiş. Çok iyi ya. Var mı senden yeni gelen bir şeyler?
1: Var, arkadaşlarım geliyorlar yayına, görüyorum buradan.
0: Hadi onlara da selam yollayalım. Ankara bizimle. Bu arada Sultan arkadaşımızın arkadaşları Ankara'da çok yoğun. Hem İzmir hem Ankara. Şimdi İstanbul'da birçok dinleyicimizin de mesajları var. Viyana'dan Eda Nur'un bir mesajı var. Vadi İstanbul ailesi Sinan Bey dinliyor. Ne kadar güzel ya. Mustafa Bey çok teşekkürler. Marmara Forum genel bizi hep dinlerler ama Marmara Forum'un AVM müdürü Mustafa abim de dinliyor. Diyor ki yazın güzel bir etkinlik geçmesi dileğiyle demiş. Vallahi bir yayın daha yapalım ya Marmara Forum'da.
1: Arkadaşlarım frekans soruyorlar. Arabadan dinleyiciler var.
0: Tamam.
1: Hemen bir frekans paylaşalım.
0: Şimdi Türkiye ve dünyanın her yerinde farklı frekanslar olduğu için mesela şimdi Kıbrıs'ta 97.0. Ondan sonra cima Yunanistan'da 106.9. Adana 95.5. Bolu ve Düzce 91.0. Ona bakmam lazım. Çünkü linkten keyifle dinlesinler arabadan, tamam mı? Çünkü tek tek söyleyemeyiz. Bir sürü var frekans.
1: Ya, frekans yapmamışsınız ismine yani.
0: Tabii bırakmadık, her yerde yayındayız. Aa,
1: Onur.
0: Onur mu?
1: Evet.
0: Onur'a da selam yollayalım.

0: Efendim, mikrofonla konuşuyoruz. Şöyle bir tanesini sana vereyim.
1: Teşekkür
0: Hadi
1: ediyorum.
0: Bakalım. Şimdi sevgili Gökben de beni dinliyor. Gökben gerçekten çok kıymetli bir Almanca öğretmeni. Sevgili Gökben ve onu sevenlere de armağan etmiş olalım. Şimdi mesajlar çok var. Onları hemen paylaşalım. Abi şu Pinderings'lerin yazın özellikle kasa kasa tüketilmesini istiyorum. Gerçekten öyle ya. Bunu istiyorum. Yani bol bol için ya. Her içtiğiniz Pinderings İbrahim Elden'e doğrudan katkı sağlıyor. Bilginiz olsun. Haberiniz olsun. Sevgili Nedim abi, Fadime, sevgili Esat, Ayten, teşekkürler Filiz, Yurda Gül, çok teşekkür ediyorum. Gökben Hanım, Almanca öğretmenimiz. İbo'cuğum seni dinliyorum ya demiş. Çok teşekkürler İbo, iyi ki varsın. Yok ya, kaydetmemişler beni demiş. Ya Kadriye, hemen bugün özellikle ilgileniyorum. Tamam mı? Bizim ekip arkadaşlarımızla. Uğraşmasınlar artık demiş. Olur mu canım? Şimdi bu aralar biraz çünkü festivaller var, yoğunluk var. Ama özellikle bir şarkı seçsene Kadriye. Senin gönlünü alalım ya. Sen bizim için kıymetlisin valla. Sende var mı mesaj Sultan?
1: Bende hiçbir şey yok şu anda.
0: Kızım tükettin ya. Hep bana geliyor mesaj.
1: Ama ne yapayım ya?
0: Oyuncu olan sensin. Bana mesajlar geliyor.
1: Hayatım benimkiler şu an uykudalardır diye düşünüyorum.
0: Oyuncu, yazar ve şair çok kıymetli. Hamit Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Hamit Kaya bizi dinliyormuş. Çok kıymetli oyuncu ve yazar Hamit Kaya'ya. Sevgili Salim abinin çok yakın arkadaşlarından. Onlara da günün şarkısını da armağan ediyoruz. Günün kutlu olsun. Doğum gününü kutlayalım. Hamit abinin doğum günüymüş bugün Sultan.
1: Mutlu yıllar Hamit Bey.
0: Tüm Trabzon oflulara da dostlarımıza da selam demiş. Bakalım Hamit abinin doğum günü kutladık. Nedim arkadaşımız muhteşem bir enerjisi var. Ayfer'i okuduk. İbo'cum en sevdiğin oyun hangisi? Biz de oynayabiliriz demiş Duygu. Teşekkürler Duygu, yazacağım sana. Merak etme. Peki. Sevgili Dilber, Asım ve Gülbahar. Teşekkürler. Aslında benim en çok sevdiğim oyunlardan biri de o biliyor musun Sultan? Şey var ya. Söyleme bak şu. Çok en çok sevdiğim o. Ama hep kaybediyorum.
1: Artık onu nasıl kaybedebiliyorsun ya?
0: Vallahi işte.
1: Helal olsun sana.
0: Peki sevgili dostlar, Pinderings İbrahim Elden'i sunuyor. Şekersiz, glutensiz, muhteşem bir içecek. Ve Pinderings Viyana'daki tüm Türk marketlerinde, aynı zamanda da Bintat'ta da var. Bintat'ın birçok şubesi var. Korneabuk şubesi ve çok yakın zamanda 22. Viyana'da 12 Haziran'da açılışı var. Yani önümüzdeki günlerde 12 Haziran'da yeni şubesi 22. Viyana'da Bintat.

0: Şimdi çok güzel bir Çelik şarkısı. Ben çok seviyorum bu şarkıyı. Dinlerken de çok da keyif aldım. Kimler dinliyor senden?
1: Ankara'dan çok değerli arkadaşlarım var. Ofislerinde şu an açmışlar, dinliyorlar.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Onlara günün şarkısını hangi şarkıyı yollayalım?
1: Onlara Haluk Levent'ten bir şeyler yollayalım.
0: Hangisi?
1: Elfi'den yollayalım mı?
0: Birazdan yollayalım aynen. Mesela Ankara'da yazı çok kötü ya, değil mi? Çok sert.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Çok soğuk ya.
1: Gündüzü çok sıcak, gecesi çok soğuk. Bipolar bir şehir olduğunu düşünüyorum ben. Psikoloğa ihtiyacı var.
0: Ya ben bir şey söyleyeyim, çok soğuk, bir sıcak bir soğuk. Vallahi Allah yardımcınız olsun.
1: Sağ ol canım, sağ
0: Vallahi çok.
1: ol.
0: Kıbrıs'ta yaşadığım zamanlarda da böyle bazen işte Temmuz, Ağustos Kıbrıs'ta nefes alamıyorsun. Adana ve Mersin'de de nefes alamıyorsun. Bence en güzel bölge kesinlikle biraz daha böyle serin olan noktalar.
1: İzmir.
0: İzmir'de çok sıcak olur. Antalya'da çok sıcak olur. Bilmiyorum ya, hani biraz daha böyle yazın farklı bir yerlere kaçmayı tercih ediyorum ya. Biraz daha işte Kopenhag, biraz daha İsveç, biraz daha böyle bir tık daha serin olsun istiyorum ya. Onun için mesela şu anda bizi Sabri Sali dinliyor. Sabri abi benim İsveç'ten çok sevdiğim dostum. Ne zaman geliyorsun diyor. Ne zaman geleyim Sabri abicim, sen yaz bunu. Bu arada sevgili Sultan bugün konuğumuz. Çok başarılı oyuncu ve model. Sevgili birçok sektörde de sevilen bir isim. Abi, 10 parmağında 10 marifet valla.
1: Ya teşekkür
0: Ya,
1: ederim.
0: yakın arkadaşların diyor mudur? Bütün tuşlara basıyorsun diye.
1: Diyorlar diyorlar.
0: Sultan bütün tuşlara bastı, yemin ediyorum. Süpersin ya. Senin burcun ne?
1: Aslan.
0: Aslan. Yükselenin?
1: Koç.
0: Ne diyorsun ya?
1: Valla.
0: Canım, seni tanıdığıma çok memnun oldum Tuğba. Allah'a emanet ol. Allah yolunu açık etsin. Ya aslanlar benim için çok kıymetli. Ama iki tür aslan var, biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Yani dişi aslanlar ikiye ayrılır. Bir iyi aslan, bir kötü aslan.
1: Ben hangisiyim sence?
0: Ben bilmiyorum. Yani bence iyi aslansın, yani bir kötülüğünü görmedik yani şu ana kadar. Çok da keyifli, güzel gidiyor yayın. Ama tabii ki bize demek ki zamanında kötüsü denk geldi
1: Geçmiş olsun diyorum o zaman sana.
0: ya. Aslanları çok severim ya, aslan. Bir de yükselen koç. Benim mesela akrepleri de çok severim ben. En çok anlaştığım burçlar arasında akrepler de var. Akrepler dinliyor mu beni bilmiyorum. Onlara da bir selam yollayalım. Yengeçler var mesela. O en çok anlaştığım burç.
1: Yengeçlerle ben de iyi anlaşırım. Senin burcun neydi?
0: Kova.
1: Kova.
0: Kovaları nasıl bilirsin?
1: İyi bilmem.
0: Ne kötülüğünü gördün kız?
1: Tek sevdiğim kova sen olabilirsin şu anda.
0: Valla.
1: Valla.
0: Sevgili Sultan, başarılı model ve oyuncu arkadaşımız bugün renk kattı yayınımıza ve beraber böyle tatlı tatlı sohbet ediyoruz. Şimdi Karabük'teyiz. Çok da güzel bir enerjisi var Karabük'ün. Kıymetli dostlar, trafikte olan, evde dinleyen tüm dinleyicilerimize de günün şarkısını yollayalım. Hadi gelsin bakalım.

0: Kimler dinliyor bizi şu anda?
1: Vallahi benim çok kıymetli annem dinlemeye başlamış.
0: Ne güzel bak, annen de bizi açmış radyoyu, keyifli dinliyor.
1: Evet.
0: İsmin
1: evet.
0: Annenin?
1: Canan. Şu anda da çok yoğun çalışıyorlar.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Canan Hanım'a kimlerle dinliyor bilmiyoruz ama tüm arkadaşlarına.
1: Manisa Büyükşehir Belediyesi tüm çalışanları, personel arkadaşlarına.
0: Aa, ne kadar güzel. Evet. Burada Manisa'yı çok severim.
1: Öyle mi?
0: Ben çok giderim gelirim Manisa'ya. Özellikle Manisa'daki dostlarımıza da sevgilerimizi iletelim. Canan Hanım'ı seven, tanıyan herkese de armağan etmiş olalım. Onlar da bizi takip alsınlar artık, hem radyomuzu hem bizi. Olur mu?
1: Olur olur, hemen söylerim. Annem böyle neşeli şarkılara falan bayılır. Hatta tanışsan çok seversin.
0: Öyle mi?
1: Evet. Deli gibi bir enerjik bir kadın.
0: O zaman ben seni satıyorum artık. Yeni kankam annen. Tamam mı? Yemin ederim bundan sonra artık seni bırakıyorum.
1: Çok seveceksin.
0: Hem aslan burcu. Annenin burcu ne?
1: Yay.
0: Yay mı?
1: Evet.
0: Oo, tamam ya. Canan Hanım'a ve kıymetli tüm arkadaşlarına da günün şarkısını yollayalım. Kıymetli ailesine, bizim değerli arkadaşımız Sultan'ın değerli annesine ve tüm annesinin arkadaşlarına diyelim, değil mi?
1: Evet, öyle diyelim.
0: Bak, Tarkan sen başkasın diyor.
1: Evet.
0: Nasıl bir şarkı ya?
1: Çok güzel. Çok... Olay bir şarkı.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, bugün başarılı oyuncu ve model ve çok güzel işler yapan sevgili Sultan arkadaşımızla harika bir konuklu röportaj yapıyoruz. Beraber yayını yapıyoruz. Pindringster'i de artık Viyana'ya gelince sözüm
1: 12
0: olsun.
1: Haziran.
0: 12 Haziran Bintat.
1: Aynen öyle.
0: Bintat'ın açılışı 12 Haziran. Bak nasıl ezberlemiş. 22. Viyana. Bak Viyana'nın en güzel yerlerinden biri.
1: Hemen anne dinliyorsan Viyana'ya bilet alıp gidiyoruz.
0: Aynen. Ben bir şey söyleyeyim mi? Annen bayılır.
1: Bayılır.
0: Yemin ediyorum.
1: Ve şöyle söyleyeyim sana. Annem yediğine işine o kadar dikkat ediyor ki. Sıfır kalori, gluten, şeker, tuz hiçbir şey tüketmiyor ya.
0: Anneni mutlu edemeyiz o zaman. Biz çünkü Viyana'da biz Allah ne verdiyse yiyoruz yani. Şimdi mesela şimdi bir yere gittiğimiz zaman şimdi diyeceğiz ki şimdi döner yiyeceğiz ya da ne bileyim bir şey yiyeceğiz orada. Ya işte glutensiz olsun bilmem ne.
1: Şey, ben lavaşlarının birazını yerim, siz devam edersiniz.
0: Aynen ya, yemin ediyorum. Olsun ya, sağlıklı beslenmek kadar güzel bir şey yok. Ben beslenmiyorum sağlıklı. Ben Allah ne verdiyse yiyorum, yemin ediyorum. Her et, gecenin ikisini kavurma yiyorum düşün.
1: Onu anladım.
0: Onu gördün değil mi?
1: Onu gördüm. O ışığı aldım senden.
0: Süpersin. Peki sevgili dinleyenlerimiz, bizim bugün enerjimiz gerçekten çok güzel. Günün en keyifli şarkısı Tarkan ve Sen Başkasın. Ben başkayım diyenler bir yazabilir mi ya? Başkasın. Herkes bize ben başkayım der değil mi?
1: Herkes der. Özellikle evet. Erkekler. Erkekler.
0: Siz bu erkeklerden ne istiyorsunuz ya, sürekli erkek? Bizden ne istiyorsunuz ya?
1: Allah Allah, sen evine televizyon izliyordun değil mi?
0: Benim ne suçum var? Ben televizyon izliyorum. Televizyon hiç izlemem bu arada. Şimdi Tarkan'ın Sen Başkasın şarkısını Canan Hanım ve arkadaşlarına yolladık.
1: Evet.
0: Manisa'ya yolladık.
1: Ferdi Başkan'a yollayalım. Gülşah Başkan'a da yollayalım aynı zamanda.
0: Onlara da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Hazır mıyız? Canan Hanım'a selamlarımızı ilettik.
1: Evet.
0: Ve o güzel ortamındaki herkese de sevgiler, selamlarımızı iletelim. Olur mu?
1: Olur, olur. Başarılar.
0: Ve aynı zamanda da sevgiyle ve özlemle de analım başkanımızı da. Ona da sevgilerimizi, selamlarımızı. Benim bu arada Sinan abimin de çok sevdiği bir arkadaşıydı. Sinan bizim kıymetlimiz. Ona da selam yollayalım. 10 numara bir şarkı seçsene ya. Ne çalalım?
1: Ne çalalım? Sinan'ı çalalım.
0: Başka?
1: Rakkas çalalım.
0: Rakkas olabilir, tamam.
1: Ya da Sertab Erener'den Rengarenk çalabiliriz.
0: Teşekkürler. Emeklerin için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ya.
0: Nine Sultan. Peki sıradaki şarkı yapay zekaya soralım. Hangi şarkı gelsin yayına? Bak yapay zeka bu şarkıyı dinletiyor.
1: Yapay zekaya benden daha çok güvenmem beni bir tık üzdü açıkçası.
0: Yok canım, estağfurullah. Sana daha çok güveniyorum.
1: Sağ ol ya. Ne kadar iyisin.
0: Pindrinks, sana bir Pindrinks verin de barışalım.
1: Olur.
0: Tamam. Arkadaşlar Pindrinks'le güne başladık. Vallahi enerjimiz çok iyi. Şekersiz, glutensiz bir içecek. Pindrinks. Sıfır şeker ve sıfır gluten. Vegan bir içecek. Nasıl?
1: Süper. Özellikle de beyaz şeftalisi değil mi?
0: Ben onu çok seviyorum. Ama diğerleri de güzel. İbiskuslu olan var, o da güzel. Hmm. İbiskus. fiskuslu olan da güzel.
1: Deneriz.
0: Limonlusu da güzel. Ya çileklisi de güzel. Ben hepsini çok seviyorum. Çünkü benim sponsorum oldukları için hepsini çok seviyorum. Bana para verdikleri için
1: hepsini
0: seviyorum. Şaka bir yana, gerçekten para verdikleri için anlatmıyorum. Gerçekten çok iyi bir ürün. Bol bol tüketin bu yazın.
1: Ya zaten sen bana bahsetmeden önce ürünü biliyordum ben.
0: Değil mi?
1: Evet evet, birkaç kez içmiştim ve gerçekten güzel bir ürün. Bahsedince de hatta şaşırdım, dedim nereden biliyor?
0: Ya.
1: Ya.
0: Pindrinks İbrahim Eldin özel sponsoru.

Sevgili dinleyenlerimiz, ard arda en güzel şarkılarla devam ediyor. Şimdi Zafer Peker'in bir şarkısı vardı ya. Zafer Peker, Geç Bunları. Bir saniye şöyle bir bakalım. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Şöyle sıradan bir iki tane istek alalım. Hazır mıyız? Bir sağ, bir sola, bir sağ, bir sola. Canan'ın mahalli açamadı mı ya? Manisa'dan, ah be. Sultan'ın annesi bir türlü açamadı. Ah canım. Şimdi günün şarkısını Yıldız ve sevdiklerine darma edelim. İstanbul, burada mıyız? Kamer, hoş geldin, nasılsın? Sevgili Kamer diyor ki, İbrahim'cim diyor, trenden ne zaman kaybolacaksın, ona göre günümü saatimi ayarlayacağım demiş. Ya bir şey söyleyeyim mi? Mödling inanılmaz güzel bir yermiş ya. Trende kayboldum Mödling'de. Allah'tan Murat abim kurtardı beni, kurtarıcım. Kıymetli kankam. Ama artık Kamer var değil mi? Kamer. Valla Mödling'de bilerek diyor ki artık kaybol orada da seni bulalım demiş. Hadi bu şarkı Yıldız ve sevdiklerine de gönderelim ama harika bir şarkı daha gelecek bu şarkının hemen sonrasında.

0: Ya bu şarkıya bayıldım ya. Vallahi Yıldız efsanesin ya. Benim artık favorilerim arasında bu şarkı. Şimdi çok güzel bir şarkı daha var. Babutsa. Babutsa tabii güzelim. Çok seviyorum ya. Peki. Bu arada annen dinliyor mu?
1: Annem evet gelmiş, gelmeyi
0: Ya
1: başarmış.
0: sonunda
1: O
0: ya.
1: kadar iltifat, o kadar selam, o kadar muhabbet hepsi boşa gitti.
0: Bence boşa gitmedi, bir daha iltifat edelim annene. Canan Hanım nasılsınız? Manisa'da çok kıymetlisiniz. Tüm arkadaşlarınıza, işte Manisa'da belediyede çalışan tüm emektarlara selam yolluyorum. Bir Manisa'ya gidelim ya.
1: Gidelim ya.
0: Manisa'nın yeri bende çok ayrı. O yüzden işte İzmir, Aydın, Manisa, bu arada ay sonu da şeydeyim. Kuşadası'ndayım.
1: Evet, biliyorum.
0: Kuşadası'nda çok güzel bir AVM açılışı. Bak görüyorsun değil mi? Çalışıyoruz ya, ekmek parası ya. Sultan arkadaşımız bugün konuk oldu. Kendisi başarılı bir oyuncu ve model. Çok da kıpır kıpır. Gençleri seviyorum ya. Baktım 25 yaşında. Güzeller güzeli arkadaşımız. Bizden geçti artık, ben artık biliyorsun. Biraz yaşlandım artık. Size bırakıyorum sevgili Sultan. Bu işte size bırakıyoruz yani. Gençlere bırakıyoruz.
1: Ya
0: Sen şimdi
1: çok
0: hangi kuşak
1: güzelsin.
0: oluyorsun?
1: Ben şimdi Z kuşağı oluyorum.
0: Z mi?
1: Z.
0: Ben ne oluyorum?
1: Sen
0: Y kuşağı.
1: Y falan.
0: Hadi bakalım. Sevgili dinleyenlerimiz, Pindrinks'e güne devam ediyoruz. Bu arada Pindrinks'e çok teşekkürler. Benimle çalıştıkları için çok mutluyum. Uzun yıllardır, tam bir yıllık sözleşme yaptılar benimle. O yüzden Pindrinks benim hayatımda şu anda çok önemli bir yeri var. Her ayın birinde çok mutlu oluyorum. Gerçekten ya. İyi ki varsın Pindrinks. Şaka bir yana, Pindrinks'i bol bol tüketin. Her içtiğiniz Pindrinks doğrudan bana katkı sağlıyor. O yüzden şekersiz, glutensiz, sağlıklı besleniyorsunuz. Annen sağlıklı besleniyor mu?
1: Annem çok sağlıklı beslenir ya.
0: Valla.
1: Gerçekten. İnanılmaz. Yani hatta annemle bazen bir yere gidiyoruz. Kızlar diyorlar bize. Beni bazen annemin ablası falan sanıyorlar. Çok utanıyorum.
0: O derece.
1: Çok genç duruyor.
0: Annenin fotoğrafı var mı?
1: Var olmaz mı?
0: Bir bakabilir miyim ya?
1: Tabii.
0: Allah Allah.
1: Annem inanılmaz genç biri ya.
0: Vallahi Yıldız görüyorsun değil mi? Bizden geçti artık ya. Yıldız'ın bu favori şarkısı çok güzelmiş ya. Yıldız için günün en özel şarkısını yolluyoruz. Dedim ki Yıldız bir şarkı seç. Böyle 35 bin fit enerjim yerine gelsin dedim. Gerçekten öyle bir şarkı ki tam benlik ve 35 bin fitteyim şu anda. Sen fotoğrafı gösterene kadar ben bu şarkıyı bir dinleteyim.
1: Tamam.
0: Çünkü benim şarkım.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, günün güzel şarkılarından bir tanesiydi. Şimdi Kıbrıslı olduğu için de Kuzey Kıbrıs'ta 97.0'da yayındayız. Kıbrıs'taki dinleyicilerimize de duyuruyu yapalım. Güzel bir şarkıydı. Var mı sende mesaj?
1: Benden bir personel arkadaşım yazmış Ankara'dan. Ya rastgele radyo dinliyordum, sesini duydum. Yani kızım her yerdesin, korkuyorum senden demiş.
0: Ne güzel, kim o?
1: Hacettepe'den bir personel arkadaşım.
0: Hacettepe'den bir personel arkadaşımız. Onlara da çok selam yollayalım. Ne kadar güzel ya. İşte radyo böyle bir şey. Yani dünyanın her yerinde. Hayır. Bak düşünebiliyor musun? Şu anda yayınlarımız Türkiye'de, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da, Avusturya'da, Yunanistan ve dünyanın her noktasında böyle keyifle dinleniyor. Evet. Bu bizim için çok kıymetli.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bak düşün, bak arkadaşın öyle tesadüfen gezinirken duymuş hemen.
1: Aynen öyle. Bu da çok şansa bak.
0: Güzel bir şey yani. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, biliyorsunuz ki radyo başında dinleyen tüm dostlarımıza bir kez daha sevgilerimizi iletelim. Bu arada yarışları sever misin? Sen at yarışı sever misin?
1: At yarışı değil de araba yarışı falan çok severim.
0: Yarış. Niye sordum biliyor musun? Her zaman mesela böyle bir Veli Efendi İpodromu'nda Gazi koşusu olur. Gittinmiş Gazi koşusu.
1: Evet, bir kere gitmiştim.
0: Evet. Büyük bir ihtimal, bilmiyorum hani şu yakın tarihte vardır diye düşünüyorum. Böyle bir Gazi koşusunda da kesinlikle ama kesinlikle ben herkesi davet ediyorum. Mutlaka böyle yarışlara katılın. Benim 2004-2008 yıllarında da bir tane ödülüm var bu arada.
1: Oo.
0: At yarışının en iyi röportaj ödülü. 25 yıllık radyoculuk hayatımda 19 ödül aldım. İnşallah bundan sonra da 20. ödülüm, bakalım nerede alacağım bilmiyorum ama hangi dalda olur? Sence hangi dalda olur 20. ödülüm?
1: Her dalda olabilir biliyor musun? Sen de yani kestirilmesi zor bir insansın.
0: Vallahi.
1: Vallahi.
0: Hadi bakalım, inşallah dua et sen de.
1: Olur.
0: Son mesajları alalım. 22. Viyana'da 12 Haziran'da Bintat açılıyor. Bintat Süpermarket Corneabrook şubesinden sonra bir şubesini de 22. Viyana'da açacak. 12 Haziran'da.

0: Harika bir şarkı daha var. Aşkın Nur Yengi Bilseydim. Çok güzel bir şarkı ya. Sen gerçi bu şarkıları bilmezsin.
1: Ben mi? Ayıp ediyorsun.
0: Kızım sen kaç doğumlusun? 2010 değil misin?
1: Evet.
0: Takip ediyor musun böyle şarkıları?
1: Takip etmez miyim canım?
0: Aa süpersin. Bu bizim zamanımızın şarkılarından. Değil mi Yıldız Hanım? Ya şimdi bu şarkının enerjisi çok güzel. Bence bu şarkı tam 35 bin fit. Kendini 35 bin fitte hissedenlere gelsin. Kimler aranızda 35 bin fitte hissediyor kendini? Lütfen yazın.

0: Çok sevdiğin bir arkadaşın kim?
1: Bora Akkaya diyelim mi?
0: Kim?
1: Bora Akkaya.
0: Ne kadar çok seviyorsun Bora'yı?
1: Seviyorum ya. Seviyorum. Kafa çocuktur, tanısan seversin sen.
0: Vallahi.
1: Vallahi.
0: Bora ya. Bora'yı biz de seviyoruz ya. Bora kardeşimiz. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, son anlarımıza geliyoruz ama öyle bir şarkı olsun ki son şarkı böyle aklımda kalsın. Pazartesi günü yayına kadar kalsın aklımda. Ya öyle bir şarkıyla veda edelim ki hafta sonu da bu şarkıyı dinletmek istiyorum. Vallahi niye öyle oldu bilmiyorum yani. Öyle bir şarkı olsun ki böyle şıkır şıkır bir şarkı olsun yani.
1: Karabük'e birazcık enerji lazım.
0: Karabük enerjisi vallahi gerçekten çok güzel ya. Şimdi hem Karabük hem de Ankara enerjisi. Bugün gerçekten maşallahımız var. Şimdi şu şarkıyı dinletecektik ya, bu değil. Oo,
1: severiz.
0: Ya ben bu şarkının enerjisine bayılıyorum ya. Hazır mıyız? Kaldır kolları. Aşk hayatın nasıl gidiyor?
1: Gitmiyor.
0: Vallahi.
1: Yok yani.
0: Niye bir sevgilin yok?
1: Niye olsun? Ne gerek var?
0: Vallahi. Mesela niye gerek yok? Niye gerek var?
1: Ya zaten şöyle, hayatım fazla yoğun. Kendime bile vaktim yokken birine nasıl uğraşayım? Nasıl vakit ayırayım?
0: Allah Allah. Farklı bir bakış açısı ya.
1: Ya gerek yok ya.
0: Sevgilim yok. Niye? Zamanım yok.
1: Zamanım yok, evet.
0: Çok güzel ya. Çünkü ona zaman ayırmak lazım.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ama bence dünyanın en güzel duygusu mutlu olmak.
1: Kesinlikle öyle.
0: Mesela benim son zamanlarda böyle enerjim çok yerinde. Böyle kalbimde bir şeyler uçuşuyor mu bakacağız.
1: Allah
0: bakacağız.
1: Allah. Allah Allah. Neler oluyor acaba?
0: Valla mutlu oluyorum. Ya gerçekten ben böyle keyfim çok yerinde. Şu günlerde aşırı böyle... Keyfim çok iyi yani. Mesela az önceki şarkı mesela beni bitirdi. Babutsa'nın şarkısı. Ondan sonra bir final şarkısı alalım ya. 35 bin fitten bir final şarkısı alalım.
1: Annem de demiş ki 35 derecede burada kavrulurken kim? Sizi dinliyoruz annem.
0: Anne ya. Ya Canan Hanım çok kıymetlisiniz. Vallahi sizi görmeye Manisa'ya geleceğiz. İyi ki varsınız. Hatta siz İstanbul'a ve Viyana'ya da gelin. Bizim için çok kıymetli.
1: Biliyor musun annemin vizesi var.
0: Şaka
1: Hatta annem Bosna vatandaşı, evet.
0: Bir şey soracağım. O zaman annene şaka yapmayalım. Çünkü gelir.
1: Gelir.
0: Bak
1: evet.
0: Bak şimdi mesela
1: gelir.
0: Bazı insanları biz davet ediyoruz ama vize problemi olanları şimdi senin annene şaka yapılmaz o zaman.
1: Yok. Gelir yani.
0: Gelir mi?
1: Gelir.
0: Valla o zaman sevgili Canan Hanım sizi Viyana'ya davet etmeyelim. Çünkü niye biliyor musun? Gelir çünkü.
1: Aa, niye gelmesini istemiyor musun annem?
0: Ya gelsin canım, şaka yapıyorum ya.
1: Aa, kızım, ne kadar kırıcısın. Ben terk ediyorum yayını.
0: Şey, market açılışına çağıracağız anneni. 12 Haziran'da 22. Viyana'da marketimiz açılıyor. Bintat. Bintat süpermarketlerini açacağız. Şeref abim yaparsa en iyisini yapar. Kral adam ya.
1: O zaman ne diyoruz?
0: Pindrinks.
1: Pindrinks
0: de var, evet.
1: Pindrinks diyoruz.
0: Şimdi Pindrinks benim en çok sevdiğim içecek. Şekersiz ve glutensiz olması beni heyecanlandırıyor. Şarkı da çok iyiymiş ya. Ne çalalım şimdi? Annem bir şarkı istedi mi?
1: İki deli istemiş.
0: İki deli.
1: Aynen. Size gelsin demiş hatta.
0: Bu mu? Ha biz iki deli mi oluyoruz?
1: Öyle oluyormuşuz.
0: Dur bakalım, bu değil o zaman.
1: Şey, Hande Yener'den.
0: Hande Yener iki deli bir araya gelmemeliydi.
1: Yes.
0: Gönderelim bakalım.

0: Artık yavaş yavaş gitme zamanı. Fatoş Hanım çok teşekkürler. İbo iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler Fatoş, nasılsın? Kamer çok teşekkürler ya. Bizim doktor da geldi. Doktorum nasılsın canım benim? Maşallahım var ya. Ben buradayım diyor. Ben bambaşkayım bak, görüyor musun? Bak doktor ne yazmış.
1: Bakıyorum hemen.
0: Çok başkasın demiş bana, görüyorsun mu?
1: Öylesin.
0: Ya vallahi çok teşekkürler doktorum. Sevgili doktorumuzla Aşkın Sesi yayınlarında beraberiz, tamam mı? Seni oraya niye çağırmıyoruz biliyor musun?
1: Neden?
0: Gelirsin diye.
1: Çok kırırsın.
0: Gel gel, şaka yapıyoruz.
1: Şimdi tamam gelmiyorum ben de ya.
0: Ya şaka yapıyoruz ya, alınma hemen. Peki şimdi kıymetli dostlar, gelen tüm mesajlar için çok teşekkürler, artık veda zamanı. Doktorumuz da bizi, Otofire ailesi, sevgili doktorumuz ve tüm dostlara, Mahmut abiye de selam yollayalım. Teşekkürler. Kamer diyor ki iyi yayınlar İbrahim'cim. Çok teşekkürler. Hülya Viyana'dan günaydın. Bu şarkı çok iyiymiş ya. Bir bölüm dinletelim.

0: Artık gidelim. Ya bir şey soracağım. Çok teşekkür ediyorum Sultan. İyi ki varsın.
1: Rica başarılı ederim canım.
0: Daim olsun. Çok başarılı işleri imza at. Hem oyunculukta hem modellikte hem sunuculukta. Biz de seni bugün böyle bir konuklu programa davet ettik. Ve çok teşekkür ediyoruz renk kattığın için.
1: Ben teşekkür ederim davetin için. Gerçekten çok keyif aldım yani.
0: Valla bir daha davet etse gelir misin?
1: Gelirim dersem davet etmez.
0: Espriyi de öğrendi artık tüy ya. Şaka şaka yani gerçekten her zaman bekleriz.
1: Tabii ki de.
0: Çok mutlu olduk. Bizim için çok kıymetli Ankara'dan geldin.
1: Aynen.
0: Tekrardan bir Ankara keyfi yapacağız. Peki bir veda edelim. Son şarkıyı kime yollayalım?
1: Anneme yollayalım ya canım annem.
0: Canım annem ne güzel. Canan Hanım'a, tüm arkadaşlarına, seni sevenlere de. Evet. Instagram'ında da paylaşım da yapmışsın.
1: Evet, ben de
0: onu kabul ettim. Teşekkür ediyoruz. Pindrinks'li günler diliyorum sana.
1: Teşekkür ederim. Pindrinks'li günler o zaman.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, Pindrinks İbrahim Eldin'in sunduğu şekersiz ve glutensiz harika bir içecek. Viyana'da tüm Türk marketlerinde bol bol için, bol bol tüketin. Bin Tat süpermarketlerine teşekkürler. Çok market sayısı var. Aşırı derecede tüm Viyana'da. Ama Kornayabuk şubesinden sonra da 12 Haziran'da 22. Viyana'yı açıyoruz. Şeref abim, hayırlı işler, bereketli olsun. Geleceğim, uğrayacağım yanına inşallah geldiğimde. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Gözden kaçırdığım mesajlar varsa çok özür diliyorum. Bazen böyle okuyamadığımız oluyor. Gönül koymayın, bir daha yollayın. Bol bol okuruz, olur mu? İyi ki varsınız. Çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Çok öpüyorum.

Biyomerdan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Yeni nesil pasaporta rekor. Avusturya İçişleri Bakanlığı, Aralık 2023'te kullanıma sunulan yeni nesil Avusturya pasaportlarından 2 milyonuncusunun basıldığını ve Wels'te teslim edildiğini açıkladı. Gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken Avusturya pasaportu, dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında 4. sırada yer alıyor ve Avusturya vatandaşları 191 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Başkonsolosluklar kapalı olacak. Avusturya'daki resmi tatil nedeniyle 4 Haziran 2026 Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti, Viyana, Salzburg ve Bregenz başkonsoloslukları kapalı olacak. Schengen vizelerine onay veriliyor. Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında son dönemde olumlu gelişmeler yaşandığını açıkladı. Paylaşılan verilere göre başvuruların büyük bölümü onaylanırken red oranlarının da düşük seviyelerde kaldığı belirtildi. Yetkililer özellikle eksiksiz belge sunan ve daha önce vize kurallarına uygun hareket eden başvuru sahiplerinin uzun süreli ve çok girişli vize alma şansının arttığını ifade etti. Sahte kimlikle banka vurgunu. Sahte kimlik belgeleri kullanarak farklı bankalardan 100 bin euronun üzerinde para çektiği iddia edilen 55 yaşındaki Çek Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi Salzburg'da hakim karşısına çıktı. Sanık hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılırken yargı süreci devam ediyor. Viyana'da sahte polis yakalandı. Viyana'da yaşlı vatandaşları hedef alan sahte polis soruşturmasında 48 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Şahsın polis kılığına girerek en az 3 farklı olayda yaşlı kişilerden para ve ziynet eşyası aldığı iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Nüfus artışı sürüyor. Avusturya'nın nüfusu 1950 yılında 6,9 milyon seviyesindeyken 2025 itibarıyla 9,2 milyona ulaştı. İlk yıllarda nüfus artışında doğum oranları önemli rol oynarken son dönemde göç en belirleyici unsur haline geldi. Uzmanlar ölüm sayılarının doğumları aşması nedeniyle ülkenin gelecekteki nüfus gelişiminin büyük ölçüde göçe bağlı olacağını belirtiyor. Özellikle son 20 yılda AB içi hareketlilik ve savaş kaynaklı göç dalgaları Avusturya'nın demografik yapısında önemli değişikliklere yol açtı. Viyana Havalimanı'nda 37 kilo esrar yakalandı. Viyana Havalimanı'nda yapılan kontrollerde Bangkok'tan Viyana aktarmalı Paris'e gönderilmesi planlanan iki bagajda yaklaşık 37 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 19 yaşındaki Fransız vatandaşı bir kadın gözaltına alındı. Şüpheli savcılık talimatıyla Corneobourg cezaevine gönderildi. İki kişi bıçakla ağır yaralandı. Viyana'nın 10. bölgesinde 4 Hindistan vatandaşı arasında çıkan kavgada iki kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Polis saldırının ardından kaçan 25 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlattı. Olayın nedeni ise henüz bilinmiyor. İşsizlik artmaya devam ediyor. Avusturya'da işsizlik sayılarında artış devam ediyor. Açıklanan verilere göre 2026'nın Mayıs ayı sonunda toplamda 378.278 kişi işsiz olarak kayıtlıydı. Bu rakamla birlikte işsizlik oranı %7,1'e yükseldi. Duvarda gömülü kadın cesedi bulundu. Aşağı Avusturya'nın Münhendorf kasabasındaki bir evde yapılan tadilat çalışmaları sırasında duvara gömülü kadın cesedi bulundu. İleri derecede çürümüş halde bulunan cesedin betonla kapatılmış duvarın içinde olduğu belirtildi. Polis ve savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken cesedin emekli bir kadına ait olduğu iddia ediliyor. Ölüm nedeni ve cesedin ne kadar süredir duvarda bulunduğu yapılacak otopsi ve adli incelemelerde netlik kazanacak. Belediye hizmetlerine zam geliyor. Viyana'da su, kanalizasyon ve çöp ücretlerine 2027 yılında yeni bir zam yapılması bekleniyor. Belediye hizmetlerinde uygulanacak artışın nedeni olarak enflasyon ve yükselen işletme maliyetleri gösteriliyor. Bu hizmetlere en son Ocak 2025'te zam yapılmıştı. Yetkililerin açıkladığı verilere göre 2025 başından 2026 yılına kadar enflasyonun %4,4 seviyesine ulaşması nedeniyle ücretlerin yeniden artırılması gündeme geldi. Zam oranları henüz netleşmezken yeni tarif felerin 2027 yılı başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Muhalefet partileri karara tepki gösterirken belediye ise artan maliyetlerin bu adımı gerekli kıldığını savunuyor. Motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Avusturya'nın Kärnten eyaletinde meydana gelen motosiklet kazasında virajda kontrolünü kaybeden 30 yaşındaki Slovenyalı sürücü hayatını kaybetti.
Türkiye'nin maçları Avusturya televizyonunda yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken Avusturya'daki Türk futbol severleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Magenta Telekom, Magenta TV üzerinden Türkiye milli takımının Dünya Kupası'nda oynayacağı maçları Türkçe ses seçeneğiyle yayınlayacağını duyurdu. FPÖ İslam karşıtlığını sürdürüyor. Avusturya'da bir mahkeme dosyasında yer alan dini değerlendirmelerin basına yansımasının ardından aşırı sağcı FPÖ partisi Avusturya İslam İnanç Topluluğu'nun resmi statüsünün kaldırılmasını talep etti. Tartışmanın odağında bazı dini yorumlarda kız çocuklarının küçük yaşlardan itibaren başörtüsü takmasının gerekli görülebileceğine dair ifadeler yer alıyor. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklara ilişkin değerlendirmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. FPÖ Viyana Başkanı Dominik Nep, çocukların özgürlüğünün korunması gerektiğini savunarak kamu okullarında başörtüsü yasağının genişletilmesini istedi. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 17 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 26 derece olacağı tahmin ediliyor. Milli takım Amerika'da. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı hazırlık kampı için özel uçakla ABD'ye gitti. Ay Yıldızlılar, Dünya Kupası öncesinde son hazırlık maçında 7 Haziran'da Venezuela ile karşılaşacak olan milliler daha sonra ana kamp çalışmalarına başlayacak. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Viyana FM.

Merhaba, merhaba, merhaba. Ben geldim. Haftanın son programında yine yeniden sizlerle birlikte olmak, Viyana FM kavşağında buluşmak inanılmaz güzel. Başlıyoruz.

Acaba diyorum bir işe başlarken niye böyle heyecanlanıyoruz? Sizde de oluyor mu bilmiyorum ama galiba çok severek yaptığımız bir işse heyecanlanıyoruz. Yine heyecanlıyım. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben ve siz değerli yol arkadaşlarım. 2 saatlik yolculuğumuz boyunca çok güzel anlar yaşayacağız inşallah.

0: Program sponsorlarımıza bir teşekkür edeyim. Hem sizin adınıza hem kendi adıma. Efendim 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili, güzel bir yaşam gün diliyorum, günler diliyorum. Ve tabii ki %100 yerli içeceğimiz Findrinks'e, ulusal içeceğimiz Findrinks'e, sağlıklı içeceğimiz Findrinks'e teşekkür ediyorum. Ve Radyom Viyana FM'e Findrinks'i Viyana ile buluşturduğu için teşekkür ediyorum.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Findrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor.

Energy Drinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pin Drinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pin Drinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pin Drinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pin Drinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.

Aa, bir dakika, bir dakika. Biraz sıralamayı şaşmışız. Hepsi heyecandan oluyor işte. Efendim, takvim yaprağımız 5 Haziran 2026'yı gösteriyor. Ve günlerden cuma. Evet, hafta içi programlarımızın son ayağındayız. Ama yarın gece, Haziran'ın ilk cumartesi gecesi olduğu için, gecenin içinden keyfe keder programıyla yarın gece devam edeceğiz inşallah. Evet, bir haftayı daha geride bıraktık ve öyle ya da böyle bazen düşündük, bazen güldük, bazen eğlendik, bazen ağladık. Ama her şeyden önce mesela hafta içi 2,5 saatten hesaplayın, hafta içi ne kadar süre yolculuk yapmışız. Hiç hesaplayan oldu mu aranızda? Merak edip de hesaplayan oldu mu?

0: Ya doğru mu hesapladım bilmiyorum. Benim matematiğim ne kadar kötü. 12,5 saat toplam.
1: Adımlar aynı ritimde.
0: Efendim bu gerçekten de inanılmaz beni mutlu eden durumlardan bir tanesi. Çünkü birlikte bir zamanı paylaşıyoruz, birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Ve bazılarınız seyir halinde radyosu açık, bazılarınız evde, bazılarınız iş yerinde, bazı yol arkadaşlarım yazamayacak kadar meşgul. Ama bütün bunları topluyorum, dünyanın her yerinden dinlenebiliyoruz. Onu da topluyorum, sepete atıyorum. Düşünsenize, hepimiz aynı noktadayız. Yani aynı yerdeyiz. Aynı zamanın içindeyiz. Bu çok güzel değil mi? Efendim artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj hattımız. Bir kere daha söylüyorum. Artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel şahane mesajlarınızı merakla bekliyorum. Şöyle bir bakayım merhaba diyeyim yazanlara. Tamer yazmış, Ayten yazmış, Cevat yazmış, Suat yazmış, Ayşe yazmış. Bir de sesli mesajı var. Ispartalı Ayşe. Bakalım başka kimler yazacak? Kimlerin razı? Radyosu açık bir görebilir miyim? Evet dünya. Suat da yazmış. Bak Suat'ı söyledim değil mi? Söylemedim mi? Söyledin mi? Söylemedim mi? Söylemedim galiba. Dünya Kupası'na çok az zaman kaldı. Çok heyecanlıyız. Gerçekten çok heyecanlıyız. Böyle acayip bir başarı bekliyorum. Gerçekten.

0: Tabii Amerika uçak biletleri her zaman çok pahalı. Ama aldığım bilgilere göre şimdi çok daha pahalıymış. Çok daha pahalıymış. Olsun, biz de televizyonlarımızın karşısına otururuz. O heyecanı hep birlikte paylaşırız. Ne var sanki?
1: Ladies and gentlemen, the Turks are coming.
0: Onur hoş geldin, hayırlı cumalar, iyi yayınlar abla demişsin. Teşekkür ederim, hayırlı cumalarımız olsun. Her günümüz cumalar kadar güzel olsun. Yalçın Emine'nin radyosu çıkmış, iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Hadi.

Yalnız şöyle bir durum var. Türk milli takımının üstlendiği sorumluluk çok ağır. Yani onların yerinde olmayı hiç istemezdim.

0: şimdi tam masamın üzerinde sarı kağıtta şöyle bir notum var benim. Her zaman bu not masamda bu arada.
1: Gentlemen, the Turks are here.
0: The Turks are here. Cesaret korkuyu hissetmektir ama yine de devam etmektir. Bu benim ekranımda yapışık. Cesaret korkuyu hissetmektir ama yine de devam etmektir. Evet efendim, şimdi mesajlarınıza geçelim. Yarın coşmaya, yarın cumartesi pardon, pazartesi coşmaya devam ederiz. Bir de şöyle bir şarkı vardı Ebru Gündeş'in bir zamanlar. Eski ama eskimeyen şarkılardan. Bu şarkı ilk meşhur olduğunda Tüdanya söylemişti ilk. Çok beni güldüren bir şarkıydı. Seni sevmeyen ölsün. Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Herkese selamlar, hayırlı cumalar. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Bugün de sesindeyiz. Sıradaki eser Gönlümün Sultanı Günay Hanım'a gelsin. Saygılar. Ve günün sözünü paylaşmış bizlerle sevgili Tamer. Baharla ektiğim fidanların filizlendiğini gördüm. Şimdi bir bağ bozumu gibi hayallerimin ötesindeyim. Vay, devam gelecek diye devam edecekmişim gibi geldi. Öyle kaldım ya. Baharla ektiğim fidanların filizlendiğini gördüm. Şimdi bir bağ bozumu gibi hayallerimin ötesindeyim. Kendi kaleminden. Ve bir dipnot düşmüş. Hem umudu hem umutsuzluğu anlatmaya çalıştım. Umut ve umutsuzluk yan yana olabilir mi diye düşündüm. Yani hem umutlu olup hem umutsuzluğa düşebilir miyiz? Ya da ikisinin arasında kalabilir miyiz? Biraz zor bir iş. Hem umutlu olup hem umutsuz olmak. Bir düşüneyim bakayım.

Özlem Ayral'la Keyfe Keder.

0: Tamam ya. Devamı mı?
1: Arkası yarın.
0: Öyle yazmış. Gerçekten orada böyle bir kaldım. Sanki devamını okuyacakmışım gibi geldi. Bazen hani bir şey sona erer ama sanki devam edecekmiş gibi gelir ya insana. Böyle bir kalırsınız. Tadı damağınızda kalır falan. Ben genellikle yemek yerken böyle bir hisse kapılıyorum.

Allah'ım bu yıllar ne çabuk geçmiş. Yıllar yıllar önce bu şarkıyı her dinlediğimde acayip komik geliyordu bana. Seni sevmeyen ölsün ne demek ya? Bence aşkın kendisisin. Seni sevmeyen ölsün, ölsün. Seni sevmeyen... Böyle bir de Sarı Saçların diye öyle bir şarkı daha vardı, onu hatırlayamadım. Ondan da çok gülüyordum. Evet, İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeditepe'li şehir İstanbul'a. Kuşlar ötüşüyormuş. Valla hava çok güzel demek ki. Aytencim, yaz geldi geldi. Birdenbire yaz geldi gerçekten. Yalnız Isparta'da biraz tuhaf bir hava var. İşte bir güneş açıyor, bir bakıyorsunuz yağmur bulutları geliyor. Anında oluyor bütün her şey. Çok şaşkınım açıkçası. Mesela şu anda böyle bulutlu ve açık gibi bir hava görüyorum. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Ama hava sıcaklığı çok iyi. Selamun aleyküm ve aleyküm selam Aytencim. İstanbul'a, Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ve demişsin ki mesajında Nur kokulu cumalar. Tüm VMFM ailemize ve tabii ki sana canım ablam hayırlı cumalarımız olsun. Her günümüz cumalar kadar güzel, feyizlikli, dua yüklü olsun. Bana nasılsın diye sormuşsun. Çok iyiyim. Aynen senin şimdi mesajı okuyacağım. Yaptığını ben biraz önce yapıyordum. Elimde kitabım. Dışarıda kuşlar var. Efendim, farkındalıkla ilgili çok enteresan bir bilgiye ulaştım. Ama aslında bildiğimiz de yapamadığımız bir şey. Hemen buradan sizlerle buluşturayım. Hangi dizi bilmiyorum da Netflix'te bir dizi yakaladım. Çok güzel bir dizi bu arada. Orada farkındalıkla alakalı eğitim alıyor baş kahraman. Mesela şey diyor, bulunduğunuz yerde diyor farkındalığa ulaşabilmek için gözlerinizi kapatacaksınız. Bütün sesleri dinlemeye başlayacaksınız. Bütün kokuları, etraftan gelen kokuları hissetmeye başlayacaksınız. Böyle yaparsanız başka hiçbir şey düşünmezsiniz ve anın içinde olursunuz ve farkındalığınız yükselir. Ama biz ne yapıyoruz? İşte bir yerde otururken 40 tane şey düşünüyoruz. Yapılacak işleri düşünüyoruz. Yetiştirmemiz gereken şeyleri düşünüyoruz falan filan. Ama işte bu bilgiyi hemen parantez içinde veriyorum. Farkındalık önemli arkadaşlar. Hem ruhumuz için hem hayata bakış açımız için çok önemli. Şöyle devam etmiş mesajına sevgili Aytem. Umarım iyisindir. Çok iyiyim canım. Beni soracak olursan burası çok sıcak. Kuşlar ötüşüyor, dışarıda oturuyorum gölgede ve onları dinliyorum. Bir yandan ve senin saatinin gelmesini bekliyorum. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim, öptüm bal yanaktan demiş Ayten. Mola'da yazmış bunları. Ayten'cim iyi çalışmalar. Aynen bu yaptığını yaptım biraz önce. Yani aynı şeyi yapmışız aslında.

İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Cevat merhaba. Merhaba İngiltere'den Özlem abla, hayırlı cumalar, hayırlı cumalar. Nasılsınız? Çok iyiyim. Bomba gibiyim elhamdülillah.

0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Fotoğraf da geldi. Araçtalar. Fırtına Mehmet'le birlikte şahaneler. Maşallah size. Vuhu! Özlem Ayrallah haftanın son gününde o güzel ve huzur veren sesiyle buluşmayı bekliyorum. Geldim. En güzel duygu da şu galiba. Radyo burada. Kimse kimsenin arkasından konuşmuyor. Öyle mi dersin? Şimdi siz arabada benim arkamdan konuşmuyor musunuz? İtiraf et. Çünkü kimse kimseyi tanımıyor. Vallahi tanımayınca daha rahat konuşuluyor bence. Bugünkü konumuza da yakın şeyler söylemiş. Uyanık. Dedikoduya niyet var ama kadro eksik. Kadro nasıl tamamlanacak dedikodu için? Dedikodu. Dedi ve kodu. Herkese huzurlu, bol müzikli ve bol gülümsemeli bir cuma diliyorum demiş. Ve bir sesli mesajı var sevgili Ispartalı Ayşe'nin. Valla Hollanda'ya sevgiler, selamlar diyecektim ama onlar yoldalar. Şu anda güzergah olarak neredeler bilmiyorum.
1: Selamlar ablacığım, hayırlı cumalar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Şu an Mehmet'le yolculuktayız ve Mehmet bu yüzden yazamıyor ama Fırtına Mehmet seni dinliyor, arabadayız. Evet. Almanya yolcusuyuz.
0: Biliyorum.
1: 2,5 saat süresince yolculuktayız ve seninleyiz.
0: Kalbimiz,
1: ruhumuz, gönlümüz seninle.
0: Ya.
1: Slogan neydi?
0: Neydi?
1: Neşemiz.
2: Sesiniz, neşemiz,
1: keyfimiz.
0: Sesiniz, neşemiz, keyfimiz. Hu hu, gerçekten hu hu.

Valla Eylem daha güzel söylemiş bu şarkıyı. Zuhal, o nasıl güzel bir fotoğraf. Aynı selamı ben de verdim şu anda. Hisset. Wow. Ben geldim kayık tipimle. Kayıkmış. Bu tip kayıksa ben aynaya bakmayayım bugün ya. Merhaba ablacığım, sarıldım, kocaman öpüyorum. Ben de sana sarıldım şu anda. Sana ve dinleyen herkese hayırlı cumalar diliyorum ve güzel bir yayın akışı dilerim demişsin. Araçtasın şu anda, seyir halindesin anladığım kadarıyla. Güzel mesafeleriniz olsun.

Suat, gerçekten haklısın ama şöyle söyleyeyim. Önce mesajını okuyayım, sonra yorum yapayım. Tamer, yenge çok şanslı, romantik birisin sen. Yani şimdi buzdağının bir de görünmeyen kısmı var Suat. Şimdi biliyorsun Titanic'de batıran buzdağının görünmeyen kısmı. Görünen kısmı küçücükmüş zaten. Bizim gördüğümüz o. Acaba görmediğimiz ne?

Ay tatlı babacığım. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yukarıdaki mesaja kaydı gözümde. Guten Morgen mesajına. Acaba dedim Almanca'da öğlen vakitlerinde de Guten Morgen mı deniyor? Yoksa sadece sabahları mı deniyor? Hayırlı cumalarımız olsun. Nice güzel cumalarda buluşalım inşallah diyorum ben de sana. Hayırlı günler. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İnşallah. Amin. İyi yayınlar kızım. Teşekkür ederim babacığım.

Öğlen vakitlerinde afternoon değil. Guten Tag. Ha, Guten Tag. Hiç yabancı gelmedi. Sanki bir yerlerden hatırlıyorum. Guten Morgen. Guten Tag. Yalçın Emine, akşamları ne deniyor? Good evening değil herhalde.

Yiğit akşamları da Almanca Guten Abend. Doğru mu okuyorum? Abend. Doğru okuyorumdur herhalde. Gece Guten Nacht. Guten Nacht. Teşekkür ederim Yalçın Emine. Ve Şenol, nasıl oldun? Ağrıların, sızıların var mı? Evet, nihayet bugün Batuhan'ın alçısı çıktı sabah. Çok şükür operasyona gerek duymuyoruz şimdilik. Ama yaklaşık 4-6 hafta kadar dikkatli olacak. Ama çok mutlu kendisi alçı çıktığı için. Buradan Şenol'a tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hoş geldin diyorum. Merhabalar Özlem Hanım. Hayırlı cumalar, iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Hoş geldin.

0: Biyonevra.
1: Evet, sanırım Mustafa Çatalkaya'nın mesajını okudum mu okumadım mı, bazen gerçekten de böyle bir ikileme giriyorum. Okumadıysam bağışla Mustafa, gerçekten de bazen oluyor böyle şeyler. Okuduysam da ikinci defa olsun. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum abla. Gözlerim manzarada, kulaklarım sende, okumadım. Son cümleden hatırladım, okumadım. Yalnız manzara yine, Mustafa'nın gönderdiği manzara yine muhteşem. Şimdi şöyle hayal edin, alabildiğine bir yeşillik, ova ve ovanın bitiminde de şehir manzarası var. Hava bulutlu gördüğüm kadarıyla. Sonra yeni fotoğraflar göndermiş. Aynı yer, çeşitli açılar, yer Linz. Liman sanayisi, Linz'de şu anda. Linz'e sevgiler, selamlar. Şöyle fotoğraflara tek tek bakmak istiyorum. Çok enteresan ya. Burası sanayi bölgesi. Evet. Yani sanayi bölgesinin etrafındaki yeşilliğe bakar mısınız? Türkiye'de olsa sanayi atıklarından dolayı etrafta yeşillik falan kalmaz. O kadar güzel. Aa, şu fotoğraf çok güzel. Gerçekten. Açılar da çok güzel. Nefis. Bak, nehri de görüyorum şu anda. Çok teşekkür ediyorum bu güzel fotoğraflar için. Hakikaten çok güzel ya. Ağaçların güzelliğine bak. Yani sanayi bölgesi olmasına rağmen dediğim gibi beni şaşırtan olay bu. Hep böyle olsa, dünyanın her yerinde gerçekten yeşilin bu güzelliği korunsa. Her nerede olursa olsun, sanayi bölgesinde de olsa, efendim şehirleşmenin ve betonlaşmanın yoğun olduğu yerlerde de olsa yeşili koruyabilsek. Ah, keşke koruyabilsek. Evet, bugün ne yapacağız? Bugün günlerden cuma, biliyorsunuz mottolarımız var. Ramazan ayı boyunca bu mottoları sizlerle işlerken dedik ki Ramazan'da kalmasın. 365 güne yayalım. 365 gün hatırlayalım ve hatırladıkça da eğer eksiğimiz varsa, eğer eskiye döndüysek, Ramazan'da bazı konularda çok hassas oluyoruz ya, işte Ramazan dışında da aslında aynı hassasiyeti göstermek adına 6. mottomuz bugünün konusu. Evet efendim, sizlerden gelen mesajları da çok merak ediyorum. Aslında bugünkü mottomuz da çok güncel bir motto. Başkalarının hayatı gündemin olmasın, kendi hayatına dön bir bak. Evet, böyle deyince siz ne hissediyorsunuz? Aklınıza ne geliyor? Paylaşır mısınız rica etsem? +43 660 130 19 79. Başkalarının hayatı gündemin olmasın, kendi hayatına dön bir bak. Bazen fark ediyorsunuzdur, saatlerce başkalarının hayatını konuşmuşluğunuz olmuştur. Ama acaba kendi hayatınıza dair kaç adım atmışsınızdır? Bunu kendi kendinize sorun. Özellikle sosyal medyanın hayatımıza girdiği günden itibaren çok şey değişti ya. Gerçekten iletişim şeklimiz değişti, paylaşım şekillerimiz değişti. Elinize alıp da sosyal medya mecralarından herhangi birine girdiğiniz zaman, bu Instagram olur, Facebook olur, Twitter olur. Bu arada Twitter adresimi çaldılar. Geri alamıyorum arkadaşlar. Eğer bu konuya dair bilgisi olanlar varsa lütfen bana ulaşsınlar. Gerekli bütün işlemleri yaptım geri alabilmek için ama Twitter hesabımı hacklediler. Yani bir de böyle bir şey var. Böyle bir, ne yapacaksın benim Twitter hesabımı? 40 yılda bir kullandığım, bazen unuttuğum hesabı ne yapacaksın? Çok merak ediyorum da birçok şey de yapılabilir diye düşünüyorum. Evet, sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri dikkat edin. Elinize telefonu alıp da işte bu sosyal medya alanlarından bir tanesine girdiğinizde zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. O yüzden ben artık karar verdim. Sosyal medya alanlarına sadece kendi profilim için giriyorum. Şöyle bir ana sayfaya bakıyorum ve çıkıyorum. Bir daha da sosyal medya alanlarına girmiyorum. Çünkü fark ettim ki girdiğim zaman aman Allah'ım, dipsiz kuyu gibi, kim ne yaptı, kim ne dedi, kim neden değişti, kim neden bu kadar mutlu görünüyor gibi gibi bir sürü soruların hayatımıza girdiğini fark ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. o kadar çok dışarıya bakıyoruz ki içeride bir yerde bizi bekleyen bizi, yani kendimizi unutuyoruz. İşte bugün birazcık bu konuya dair konuşacağız. Başkalarının hayatı gündemin olmasın, kendi hayatına dön bir bak. Evet, sordum, sormaya devam ediyorum. Bu size neyi anlattı? Şimdi şöyle bir saate bakıyorum. Çok erken daha, kahve saati için gerçekten erken. O zaman bir çalışma alalım, öyle gideyim kahve saatine. Şimdi 2017'de ilk dinlediğimde, aslında daha da eski bir çalışma, ama Grup Abdal bu çalışmayı, bu türküyü tekrar yorumladığında kendimden geçmiştim. Bugüne baktığımda Hiray Zerdüş 2019'da tekrar yorumlamış. İkisini de dinledim. Grup Abdal'ın tadını hiçbirinde alamadım. O yüzden de sıraya aldım. Öncelikle Tamer ve Günay için, ardından şu an radyoların diğer yüzünde bizi dinleyen, benimle birlikte olmayı tercih eden, keyfe kederdiğim ve çok hem kederliyim hem keyifliyim diyen tüm yol arkadaşlarım için gelsin. Mesajlarınızı bekliyorum. Bir başa alayım. Hadi bakalım dinleyelim. Çok güzel bir türkü ya.

Evet efendim, modern dünya diyorlar. Şimdiki zamana. Modern dünya. Dünya acaba bu modernlikten mutlu mu? Yani dünyayı karşımıza alıp konuşsak ve desek ki bu son gelişmelerden özellikle sana böyle deniyor, modern dünya deniyor. Sen bu sıfattan memnun musun, mutlu musun diye sorsak koca yaşlı dünyaya. Acaba nasıl cevap verirdi?

Evet, modern dünya bizi sürekli bir başkasının hayatını izlemeye davet ediyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Tercih sizin. Yani ister izlersiniz, ister izlemezsiniz. Ve devasa bir seyir terası diyorum ben. Gerçekten. Ne bileyim, elimizde telefonlar, bir ekran kaydırmasıyla hiç tanımadığımız insanların mutluluklarına, başarılarına, seyahatlerine, krizlerine, hepsine ortak oluyoruz. Ne acayip bir şey. Başkalarının ne giydiği, ne söylediği, nasıl yaşadığı ya da nerede hata yaptığı günün en önemli gündem maddesi haline gelmiyor mu? Geliyor galiba. Efendim, ben yaş itibariyle çok şükür bu grubun içinde olmadığım için yaşımdan çok mutluyum. Çünkü belli bir yaşta artık şeyin farkındasınız. Hani son çeyrektesiniz ya, son çeyrek, artık son viraj, köprüden önceki son çıkıştasınız ya. O yüzden zaman çok kıymetli. Zaman, yani biraz geç idrak ediyoruz ama olsun, ediyoruz sonuçta. İşte o noktada ben açıkçası başkalarıyla ilgilenmeyi bırakalı çok uzun zaman oldu. Bana ne ya? Ne yaparsa yapsın bana ne? Senden de, yani sen de benimle ilgilenme, rica ediyorum, ilgilenme. Çilesinden yoruldum. Evet, mesajlar gelmeye başladı. Ben kahvemi alıp geleyim müsaade ederseniz. Erdatlı babamın bir atasözü var, çok da doğru. O mesajla devam edeceğiz. Bu arada Tamer türküsünü beğendi, çok sevindim. Sevgili Yalçın Emine'den mesaj geldi. Emine Sultan merhaba. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar. Hayırlı cemalar, güzel bir gün geçirmeni dilerim. Güzel bir hafta sonu. Öpüyorum seni kocaman. Evet, Isparta'da festival dönemindeyiz. Belki bugün tam vaktinde ayrılmak durumunda kalabilirim. Saat 16'yı gösterirken çok uzatmayı düşünmüyorum. Bugün festivalimizin ilk günü çünkü. Merak ediyorum açıkçası. Efendim, tabii gönlüm şöyle diyor. Ya hadi çıkın çıkın gelin, Isparta'da festival başlıyor falan diyesim geliyor ama demeyeceğim. En azından hissedin, yani ben bugün çok mutluyum. Evet, şimdi ben gidiyorum kahvemi yapmaya. Sonrasında kahvemi alıp geleceğim. Birlikte hem mesajlarınıza devam edeceğiz hem bu konuyu bir konuşalım. En iyi konu konuşalım ve düzeltelim bazı şeyleri. Gerçekten düzeltelim. Varsa hayatımızda bizim de böyle eksiklerimiz ya da göremediklerimiz, farkına varalım ve düzelelim. Ya da yakın çevremizde, sevdiğimiz insanlarda böyle bir sıkıntı varsa güzel güzel üslubunca onları da uyarıp bu konuyu dile getirelim. Başkalarının hayatı gündemin olmasın, kendi hayatına dön bir bak. Evet, bugünkü mottomuz bu. Bekliyorum mesajlarınızı. Hadi bakalım, iki güzel çalışma sonra buradayım. İkisi de çok güzel bu çalışmaların. Çok beğeneceksiniz.

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.

0: Evet efendim. Ay kahven nerede? Bir dakika.
1: Ha buldum. Ay kahvemi bulamıyorum masada.
0: Aldım geldim de bekliyorum sizle içmeyi. Hadi alıyorum yiyordum. Oh mis gibi.
1: Çok güzel be.

Şimdi aklıma geldi, seyir halinde, araçta olan, yolculuk halinde olan ya da işi gereği araçta olan değerli dostlarım şöyle diyor olabilir. Ya Özlem Ayral, bu kahve saatini yapıyorsun da biz araçtayız, ne olacak halimiz? Ya benim size bir tavsiyem var. Eğer benim saatlerimde araçta olacaksanız önceden böyle küçük bir içecek alın yanınıza. Yani su hariç böyle bir şey alın yanınıza. Ne var? Hep birlikte bir şeyler içmiş olalım yani. Evet, Erdatlı babam demiş ki başkasına çuvaldız batırmadan önce kendine bir iğne batır. Çok dedikodu yapma, az olabilir. Ha, çok yapma, azıcık yapabilirsin mi? Erdatlı babacığım, izin veriyor musun birazcık dedikodu yapmamıza? Dedikodunun çoğu ve azı nasıl oluyor? Bir de bunu tarif edersen ona göre gardımızı alalım. Evet, iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. Çok güzel atasözlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz ben bütün atasözlerini sevmiyorum. Bazılarına karşı geliyorum. Ama bu en sevdiğim atasözlerinden bir tanesi. Bir tanesi de şey, bugünkü konuyla ilgisi yok ama ayağını yorganına göre uzat. Ya bazı atasözlerinde çok derin hayat mesajları var. Birini eleştirmeden, suçlamadan ya da yargılamadan önce insanın önce kendine bir bakması lazım, öyle değil mi? Yani atasözünün aslında içeriği bu. Kendi eksiklerini görmesi gerekmiyor mu insanoğlunun? Yani buradan şunu çıkartabiliriz, başkasına büyük eleştiri yapmadan önce kendine küçük de olsa, yani iğne, öz eleştiri yapmak diyebiliriz.

Evet, şimdi şöyle söyleyeyim, mottomuza da uyduralım bu atasözünü. Başkalarının hayatı gündemin olmasın, önce iğneyi kendine batır. Belki de değiştirmeye çalıştığın şey insanlar değil, ihmal ettiğin kendi hayatındır. Oldu mu? Oldu galiba.

Evet, Yalçın Emine demiş ki ben şöyle kahvemden bir yudum alayım, dur. Çok güzel olmuş bugün kahve. Sosyal medya hayatımıza girdi gireli kendi yaşımı, benim yaşımdan da gençleri es geçiyorum. Artık bıktığım için şimdi annem yaşlarında, 60-70 yaşlarında ki baylar, bayanlar da sosyal medyadan bulup aşık oluyorlar. Ve tabii ki dolandırıcıların ağlarına düşüyorlar. Yemin ederim hayretler içindeyim. Müge Anlı'yı izleyen var mı? Bugün Müge Anlı'yı izleyenler var mı? Sabah kahvaltı yaparken Batuhan'la birlikte Batuhan diyor ki bu ne ya? Kendimize. Ya ama inanılmaz bir şey. Yani bir an Yalçın Emine'nin mesajını okurken aklıma geldi. 65 doğumlu bir hanımefendi. Ya hadi bir defa dolandırıldın. 7 milyar ya, 7 milyar. Instagram'dan tanışıyor biriyle. O tanıştığı

insan Denizli'ye geliyor, kadının yaşadığı yere ve sabaha karşı 4'te geliyor arkadaşlar. Sabah kadını alıyor, önce kuyumcuya götürüyor. Kuyumcuda altınlar bozuluyor, IBAN'ına gönderiyor o parayı. Sonra kadını alıyor, bankaya götürüyor, 3 tane bankaya hesap açtırıyor. Ya ondan sonra peyderpey ameliyat olacağım diye para alıyor. Böyle şaşkınlıkla gerçekten şimdi sen yazarken hayretler içinde izledim. Sonra bu olay 2 sene sürüyor. Şu anda savcılığa vermiş bu olayı. Bu 65 yaşındaki hanımefendi 2025 yılında yine başka biriyle aynı muhabbet. Bu sefer de 500 küsür bin lira dolandırılıyor. Yok artık ya. Ben de çok hayret ettim gerçekten. Eskiden annelerimiz, nenelerimiz ibadet eder, torun bakar, örgü yaparlardı. Ne durumlara düştük böyle ya? Valla bu durum çok vahim bir durum Yalçın Emine. Bugünkü Müge Anlı'daki, ha bak yazmış. Buraya yeni okuyorum. Bugünkü Müge Anlı'daki teyze beni de çok şaşırttı. Böyle gerçekten çok şaşırttı. Ya insanların artık akıllarıyla oynuyorlar. O kadar enteresan bir şey ki çok tehlikeli ya. Sosyal medyada çok dikkat edin lütfen. Özel mesajlarınıza, tanımadığınız mesajlara dönmeyin. Ya tabii size söylüyorum da siz zaten biliyorsunuzdur. Evet, Taner demiş ki abla şu an eleştirdiğin ne varsa sizin gençlik döneminde farklı mıydı? O günlerde sizin yaptıklarınızla yaş almış insanlara ters geliyordu muhtemelen. Yani bir kısır döngü gibi değil mi? Belki 10 yıl sonra biz de bizden küçükleri eleştireceğiz. Tamercim çok iyi hatırlıyorum, böyle değildi. Yani buna itiraz ediyorum. Asla böyle değildi. Mesela biz çok iyi hatırlıyorum arkadaş gruplarımızın içerisine sağlığa zararlı tütün maddesi içenleri almıyorduk. Onlar bizim gruplarımıza giremiyorlardı ve bu gruplara girebilmek için çok böyle enteresan kriterler oluyordu. Kimse kimsenin ne kıyafetiyle ilgileniyordu ne bir şey. Ve artık bir şey daha söyleyeceğim. Ben kendi yaş grubum için söylüyorum. Bizim amaçlarımız vardı ya, hedeflerimiz vardı. Yani bu bazılarının okumak, bazılarının iş adamı olmak, iş kadını olmak, bazılarının başka hedefleri, yurt dışına gitmek. Hedeflerimiz vardı geleceğe dair. Şimdiki gençlere sor bakalım, hedefleri neymiş? Hayat amaçları neymiş? Amaçları neymiş? Yaşamak için amaçları neymiş? Yok Taner ya, buna katılmıyorum. Yani tabii bizden büyükler bizi eleştiriyorlardı bazı konularda. O da hayatın gelişim süreci. Gelişen hayatın içerisinde onlar illaki olacak. Bugün eleştirdiğimiz şeyler çok başka şeyler. Çok başka şeyler ya. İnanılmaz bir şey. Evet Raşit hoş geldin. Kolay gelsin. Geçen niye açmadın teli? Veya geri dönmüyorsun yaşlı teyze. Raşit bak programdan sonra zaten pert oluyorum. Konuşma yorgun oluyorum. Ve beni arayacak olan arkadaşlardan özellikle ne istiyorum? Müsait misin? Arayabilir miyim? Bu çok önemli bakın. Böyle birdenbire aradığınızda bir kere sen aradın da hiç duymadım bile. Öyle de bir durum var. Ben yayından sonra her şey iptal bende. Çünkü ya o kadar güzel bir dünyaya giriyorum ki gerçek hayata geçince nevrim dönüyor. Gerçekle yüzleşince hayal dünyasından gerçeğe geçince ev işi, yemek, bulaşık, çamaşır, çamaşırları topla, katla, akşam yemeği hazırla. Yani anlatabiliyor muyum? Gerçek hayat programlardaki gibi hayal dünyası değil. Sonra dönmeyi de unutuyorum. Bak Ayten'e dönmeyeli kaç gün oldu mesela. Kırılmayacaksınız bana arkadaşlar. Ben telefonla yapışık yaşayan bir kadın değilim. Telefon konuşmalarını da çok sevdiğim söylenemez. Bu konuda tescilliyim. Beni burada gerçek hayatta tanıyanlar biliyorlar. Bir de bu konuda çok eleştirilen bir kadınım. Benim bu konuda adım çıkmış bir kere. Bunlara alışacaksınız. Bir de bunun yaşla ilgisi yok. Ben hep böyleydim. Masanın üstünde duman bardakta dünya ısınıyor.
işte bak Mustafa Çatalkaya almış içeceğini. Şu anda direksiyonun yanında. Hadi alıyorum bir yudum Mustafa senin için. Hayırlı mesafeler.

0: Kahvemi yaptım geldim, hepimize afiyet olsun demiş sevgili Zuhal. Zuhal ya, hava burada da böyle, aynı orada olduğu gibi. Alıyorum bir yudum. Hepimize afiyet olsun. Çiçekler harika yalnız.
1: Telefon uzağa düştü bildirim.
0: Ve sevgili Şeref bizlerle birlikte. Merhaba, iyi yayınlar tüm dinleyenlere. Sıradaki parçayı armağan ediyoruz.
2: Pencere kenarı tahta, üstünde ufak kahve lekem. Düşüncelerim serbest, kafamın içinde tam.
0: Tamam, sıradaki eser tüm dinleyenlerimize gelmiş olsun. Isparta'lı Ayşe. Ablam, zaman çok kıymetli ve çok kısa. Gerçekten çok hızlı geçen zamanın içerisinde hayatı anlatırken hep şey diyoruz değil mi? Bir nefes al ver, bir nefes al, bir nefes ver arası yaşıyoruz. Bu arada kahve. Bak, araçtalar şu anda, seyir halindeler. Valla çayı var. Hadi sen çay, ben kahve.
2: Belki sonra çıkarım şehre karışır adımlarım. Ama önce şu anda...
0: Evet, organları yenileyenler var. Müge de, ay Müge de, bir de bu kozmik çakralar. Ay çok acayip konular var gerçekten ya.
2: Dünyaya karşı üç kişiyiz. Kimse...
0: Bugün de o konuya devam edildi. Ayşe'cim çok öpüyorum. Afiyet olsun. Evet, artık alalım mı bir şarkı?
3: Alalım.
2: Boş ver her telaş.
0: Nedim merhaba, iyi günler, iyi yayınlar demişsin. Çok teşekkür ediyorum. Ya şimdi Esin, şemsiyenin rengi ne kadar güzel, pembe, en sevdiğim renklerden. Şimdi en sevdiğim renk dersem Raşit oradan yazar. Benim formama da en sevdiğim renk diyorsun Özlem Ayran. Demiyorum.
3: Sabah uyandım.
0: Hello ablacığım, ben geldim, hoş geldim, hoş geldin Esin'ciğim. Ne iyi, ne iyi Esin'le geldin. Şöyle bir şarkı alalım da. Şarkı bekleyenler vardır ya, kadın sus artık, sus da biraz şarkı dinleyelim diyenler mutlaka vardır. Tamam Raşit, tamam. Tamam. En kısa sürede sana dönüş yapacağım.

Evet, iki güzel çalışma, iki yeni taptaze çalışmayla Viyana FM'de programımız devam etti, ediyor hala. Bülent Sertaş, Eller Yukarı çok yeni bir çalışma. Gerçekten de çok keyifli bir çalışma olmuş. Evet efendim, aslına bakarsanız başkalarının hayatıyla ilgilenmekten gerçekten kendi hayatımıza zaman zaman yer açamıyoruz. Özellikle Müge Anlı'nın programında sabah çok biz de şaşırdık. Emine'den gelen bir mesaj daha var. Ondan sonra benim de söyleyeceklerim var. Yok arkadaş, ben geri kafalıyım. Terazi diye bir şey var. Eskilerimiz ne derdi? Yaşı yaşına, huyu huyuna, boyu boyuna uygun olsun derlerdi. Ben yaşta tutturdum, boyda pek tutturamadım. Huyda işte her konuda anlaşamasak da idare ediyoruz. Ya her konuda anlaşmak diye bir şey yok ki. Yalçın Emine, her konuda anlaşan insanlardan ben şüpheye düşerim. Bir de her konuda anlaşmak çok sıkıcı bir durum. Yani ben her konuda anlaşmak istemem şahsen. Farklı farklı fikirler olmalı. Böyle arada tartışmalar olmalı. Tatlı tatlı tartışmalar olmalı. Yani bence her konuda anlaşmak diye bir şey yok. Ve anlıyorum. Hızlı hızlı yaz sen. Sen yeter ki yaz. Şimdi efendim bir şey söyleyeceğim, sonra konuya geri döneceğim. Şimdi sabah bu konuyu izlerken kahvaltı sofrasında Batuhan hemen orada iki tane dolandırıcı vatandaşın Instagram üzerinden kadınları ağına düşüren iki dolandırıcı zatın fotoğrafları böyle blurlanmış bir şekilde yayınlandı. Batuhan aldı eline, teknolojiye batar mısınız? Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hemen çekti fotoğraflarını, sonra gitti ChatGPT'ye dedi ki bu fotoğraflardan blur'u kaldır, bu insanların yüzünü görmek istiyorum dedi. İnanamazsınız, afişe oldular. Yani biz gördük ve dedim ki wow, vay arkadaş, şu teknolojiye bak, çok tehlikeli arkadaşlar. Yani neticede hakikaten geldiğimiz nokta biraz ürkütücü bir nokta. Efendim, İnsan zihninden bahsedeyim birazcık size. İnsan zihni olumsuza çok daha fazla odaklanan bir zihin yapısına sahip. Hani bazen bazı insanların hikayelerini çok merak ediyoruz ya. Özellikle kötü hikayeleri, böyle acılı, dramatik, ne bileyim, ooo dediğimiz hikayeleri. İşte bununla alakalı bir şey söyleyeceğim size. Biri hakkında kötü bir şey duyduğumuzda zihnimiz buna daha çok takılıyormuş. Şimdi beyin yapısı evrimsel olarak tehlikeyi fark etmek için tasarlandığı için, öyle tasarlanmış beynimizin yapısı Allah tarafından, olumsuz, problemli veya dedikodu niteliğindeki şeylere daha fazla dikkat kesiliyormuş. Ve buna psikolojide de şöyle deniyormuş: negatif bias. İşte bu yüzden bazen başkalarının sorunları kendi hayatımızdan daha ilginç geliyor. Ama dikkat ettiğimiz şey de büyüyor kafamızda. Zihin nereye bakarsa ruh orada yaşamaya devam ediyor. İşte o yüzden baktığınız, gördüğünüz şeylere özen göstermeniz gerektiğine inanıyorum. Ve psikologlar şöyle bir şey söylemişler, sosyal karşılaştırma diye bir şeyden bahsetmişler. Başkalarıyla kıyas yapmak mutsuzluğu arttırıyormuş. Özellikle yukarı yönlü kıyas, daha yukarıya dönük kıyas. Aman nasıl bir villada yaşıyor, havuzu da var, işte tam da istediğim yerde falan gibi kıyaslar. Başkalarının daha başarılı, daha mutlu görünmesi insanın öz saygısını düşürebiliyormuş. Ben demiyorum, psikologlar diyor. Bırakın başkalarının hayatıyla ilgilenmeyi. O yüzden mutsuz oluyor olabilirsiniz. Ve insanlar çoğu zaman başkasının özet anlarını kendi hayatlarının kamera arkasıyla kıyaslıyorlarmış. Yani biri bir şey paylaşıyor, siz kendi hayatınızın kamera arkasıyla kıyaslıyorsunuz. Arkadaşlar, onların da bir kamera arkası var. O gördüğünüz şeylerin bir kamera arkası var. Diyorum ya, duyduğunuz şeylerin de bir kamera arkası var.
Mesela Özlem Ayral'ın da bir kamera arkası var. Siz beni programlarda tanıyorsunuz. Belki kamera arkasında bambaşka biriyim. Yani nereden biliyorsunuz? Fotoğrafta görüyorsunuz birileri çok mutlu. Aman bir de villaların içerisinde fotoğraflar falan bizzat yaşadım. Efendim Karacaören Barajı'nı bilenler vardır. Çok güzel bir yer bu arada. Karacaören Barajı'nın tam karşısında bungalovlardan oluşan bir tesis var. İşte biz o tesisi merak ettik, oraya gittik. Gerçekten oraya gittik, hem fiyat alalım dedik çünkü çok güzel bir yer. Hoş, fiyatlar da o kadar astronomik ki yani biz kalamayız oralarda. Ama orada bir şey dikkatimi çekti. Bir kadın vardı biz gittiğimizde. Durmadan işte havuzun başında fotoğraf çekiyor, işte bungalovun kapısını açıyor, içeri giriyor. Çünkü gezmek için bazı bungalovların kapıları açık. Giriyor, yatağa oturuyor, fotoğraf çekiyor. Yanında kim vardı? Yasemin vardı diye hatırlıyorum. Kulakları çınlasın. Bak dedim Yasemin, bu dedim kesin sosyal medyada bunları paylaşacak. Burada kalıyormuş gibi. Ama orada kalmıyor. Aynı bizim gibi. Sonra bindiler arabaya. Orayı gezdiler ve yola devam ettiler. Yani bir kamera arkası var. O gördüğünüz, o belki de imrendiğiniz, belki de ooo dediğiniz hayatların bir arkası var. Bunu ne olur unutmayın. O yüzden çok da izlemeye gerek yok diye düşünüyorum. Bu arada misafirim geliyor, hazırlık yapıyorum. O yüzden soğuk içecekle eşlik ediyorum. Afiyet olsun hepimize demiş Yalçın Emine. O çok sevdiğim. Ay bu mutfağın zeminine hayranım. Bir gün böyle bir zeminli mutfağım olsun diye hayal ediyorum. Manzarasının önünde şahane soğuk içeceğini paylaşmış. Hadi. Ben de kahvemden bir yudum aldım ve yola devam. Yepyeni bir çalışma. Yine radyolarımızda bizlerle birlikte olsun. Çok yeni ama çok güzel. Evet, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir yazar mısınız lütfen? Kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Sadece bir nokta istiyorum. Yazamayanlar için tabii. Artı 43 660 130 19 79. Yazamıyor olabilirsiniz. Ama kimler radyoyu dinliyor? Bir görebilir miyim?

Evet, Ayten'in radyosu açık. Canımsın sticker'ı geldi. Ispartalı Ayşe'nin radyosu açık. Necati'nin radyosu açık. El sallıyorum Necati. İyi dinlemeler. Cevat'ın radyosu açık. Nesrin merhaba.

Evet, şimdi burada bir bu şarkıyı biraz başa alacağım. Tamer'den böyle bir şey gelmiş. Ümit Sayın'ın eseri bu, yeni değil. Evet, Ümit Sayın'ın eseri yeni değil. Ama Koray Avcı'yla birlikte yeniden söylemişler. Koray Avcı'nın sesini tanıdın mı Tamer'cim? Bu arada parmak arası terlikleriyle radyoma çık mesajını vermiş Tamer. Yeni yani bu eser.

ya. Yorum yeni, eser değil. Eser eski bir eser. Evet. Yorum yeni bir yorum. Allah'ım sana geliyorum. Tamam. Selamun aleyküm ablam. Hayırlı cumalarımız olsun inşallah. Sevgilerimle demişsin Nesrin'cim. Hoş geldin. Amin diyorum.

Ama Koray Avcı'yla da çok güzel olmuş be. Çok çok başka bir tadı var. Zuhal, ne yemek yapıyorsun Allah aşkına? Böyle bir baktım, bu krema gibi ama böyle çıkarmaya çalıştım. Yemek yapıyorum, oğlum geliyor. Kulağım sende ablacığım. Vay. Ay. Asker fotoğrafı geldi. Anasının yemeklerini özlemiştir şimdi. Evet, Esin'in radyosu açık. Mustafa Çatalkaya'nın radyosu açık. Şöyle bir bakıyorum. Erdatlı babamın radyosu açık. Türk bayrağını gördüm. Oo, kahve fotoğrafı geldi Emine Sultan'dan. Manzara da. Sen neredesin Emine Sultan? Burası senin evin değil. Bak artık evlerinizi de biliyorum ha. Biraz soğudu kahvem ama devam. Afiyet olsun. Vizen varsa gel abla. Tabii artık vize vermiyorlar, biliyorsun Tamer gelemeyeceğimi. Artık hiç kimse bize vize vermiyor ya. Olur.

Evet sevgili Ayşe'den bir mesaj var. Cochem. Doğru mu okudum bilemedim şimdi. Cochem, Almanya'nın batısında Mosel Vadisi üzerinde yer alan çok güzel bir turistik kasaba. Gelesim geldi şimdi. Ama işte bize sorunumuz var. Nüfusu yaklaşık 5000. Sadece 5000 mi? Yani oldukça küçük ve sakin bir yerdir. Kasabayı meşhur yapan şeyler. Rushburg Cochem. Okuyamıyorum. Nehrin yukarısındaki tepede duran masalsı bir kale. Cochem'in simgesi sayılır. Şarap bağlarıyla meşhurmuş bu arada. Bölge özellikle Riesling. Çok rezil oldum ya. Şaraplarıyla ünlüymüş. Yamaçlar boyunca üzüm bağları uzanıyormuş. Bir de Mosel Nehri varmış. Kasabanın ortasından geçen nehir manzaraya büyük güzellik katıyormuş. Tekne turları çok popülermiş. Ispartalı Ayşe'den geldi bu. Ve tarihi merkez. Dar taş sokaklar, renkli Alman evleri ve küçük meydanlar. Ay göresim geldi. Cochem kasabası merak ettik ablam. Şarap festivali varmış ve bize çok yakınmış, hiç haberim yoktu. Valla ne diyeyim. Bak şimdi Zuhal, lazanya olduğunu tahmin ettim biliyor musun? İçimden geçti, lazanya mı yapıyor diye düşündüm. Sonra oradaki şeyi, tepsidekini lazanya hamuruna benzetemedim. Uzun uzun oluyor ya lazanya hamuru. Sizde farklı mı bilmiyorum. Lazanya yapıyormuş, en sevdiğim. Bir de sütlaç yapıyormuş, en sevdiğim. Ve biraz önce Emine Sultan'a dedim ki sen evinde değilsin, neredesin? Mama Frau Fauma'nın evi. Doğru mu okudum? Mama Frau Fauma. Ama güzel manzara ha. Oy oy. Tam yazacaktım artık, evlerimizi de tanıyorsun diye sen söyledin valla. Tanıyorum artık. Şu şarkıya bir kulak verin. Hadi hadi. O noktayı koymayanlar. Kimlerin radyosu açık bak. Konuşamıyorum artık, sesim gitti. şimdi geldi. Kimlerin radyosu açık görebilir miyim? Nokta koymayanlar. Sen. Görüyorum seni. Niye nokta koymuyorsun? Sadece bir nokta koyacaksın ya. Allah Allah. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla program devam ediyor. Lazanya mı? Oo bayılırım. Esin, hemen Zuhal'e gidebilirsin. Lazanya yapıyor. Gönlü geniş olan sükutu öğrensin. Sevgimi yok yere ele bağlı. Al Şenol'u da git bak. O da sütlacı seviyormuş.

0: Canım hava bozuyor. Gölet programını nasıl yapalım? O taraflara efsane yağar yağmur. Ya Sinem gidemiyor muyuz? Hava kapattı gerçekten. Ya çok üzgünüm. Bu Isparta'nın havası ne kadar dengesiz. Valla Atabey göletinin kenarında keyif yapmayı düşünüyorduk. Ama ve lakin galiba programı değiştireceğiz. Neyse biz dönelim kendi programımıza. Her şey olması gerektiği gibi. Bu arada Erdatlı babamdan ama çok ayıp değil mi? Arkadan çekmiş kadının fotoğrafını. Bu da mama furaha fama. Tanıştığımıza memnun oldum. Evet, kimlerin radyosu açık? Sevgili Onur'un radyosu açık. Bakayım sticker'ı, Türk bayrağı çok güzel. Sevgili Günay'ın radyosu açık. Günay, biraz önce seni merak ettim açıkçası. Zuhal demiş ki Şenol ve Esin pazar günü gelecek inşallah. Şenol dur, ağacını kökten yiyip gideceğine ona sadece dut ağacı. Ne bu? Bunu anlayamadım Zuhal. Ya benim anlayabileceğim şekilde yazar mısınız? Hem Türkçe yazıyorsunuz hem anlayamıyorum. Bu da enteresan bir şey. Evet Şenol, söz sende. Konuş bakayım Şenol.
1: Zuhal şimdi dinliyor ya. Pazar günü Mehter Marşı eşliğinde Bizenberg'i fethetmeye geliyorum.
0: Evet,
1: ansızız geleceğim. Geleceğiz gerçi. Esin de gelecek benimle. Haber vermeden.
0: O
1: dutlara sahip çıksın.
0: Ha.
1: Geliyorum. Hepsini toplayacağım.
0: Ha, konuyu anladım. Dut
1: bu arada ayağım iyiye gidiyor ya.
0: Çok iyi.
1: Hafif bir ağrı var. Böyle bayır yukarı çıkarken zorlanıyorum. Düz yolda yine iyi. Ama tutlar için ayağımı feda ediyorum. Sıkıntı yok. Hazır olsunlar, gümbür gümbür geliyoruz.
0: Çok çok dut çoktur ya. Yani herkese yeter diye düşünüyorum. Bu arada en sevdiğim meyvelerden bir tanesidir dut. Ha, ne diyeyim ya? İki gün yiyebilirim lazanya, sütlaç her gün yiyebilirim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ispartalı Ayşe. Lazanya gerçekten de acayip bir şey ya. Mesela lazanyayı hiç bilmeyen, hayatında yememiş olan bir arkadaşımızı ağırladık bundan birkaç ay önce. Teşekkür mahiyetinde. Sinem'in de kulakları çınlasın. Sinem de ilk defa yedi. O gelen arkadaşlar dediler ki bu ne ya, bu nasıl bir şey? Evet dedim, yani bu böyle bir şey, kalori bombası, inanılmaz lezzetli bir şey. Evet efendim, şimdi nerede kalmıştık? Şimdi bir dakika, bir sesli mesajımız daha var. Ona da yer verelim, sonra kaldığım yere geri döneyim ben.
2: Merhabalar Özlem Hanım, nasılsın?
0: İyiyim Fırtına Mehmet.
2: Biz şu an trafikteyiz, bir kalabalıklık var tabii.
0: Herkes festivale gidiyor.
2: Ya şöyle, erkekler sadece bir işe odaklanabiliyor. Bayanlar aynı anda 2, 3, 4, 5 iş yapabilir yani. Aynı anda 3, 4 şeyi, 5 şeyi birden düşünebilirler.
0: Evet.
2: Yani öyle bir
0: özelliğimiz var.
2: Ne diyelim, bayanlar o şekilde özelliği var.
0: Evet.
2: Erkekler de sadece bir iş yapabiliyor. Sadece... Mesela araba kullanıyorsa sadece trafiği takip edebiliyor. Başka bir iş yok.
0: Teşekkür ederim. Sesini duymak ne güzeldi. Fırtına Mehmet. Ya sen trafiğe bak. Sen tek işle devam et yoluna. Güzel mesafeleriniz olsun. İyi eğlenceler. Bu arada Mustafa Çetin'in de radyosu açık. Mustafa, hemen kahvemden bir yudum alıyorum ama artık şöyle bir sağım telveli tarafı kaldı. Çok telveli. Yok yok, ayıp değil Erdatlı babacığım. Lafın gelişi öyle söyledim. Yok, bence hiçbir ayıp tarafı yok. Konuya çok uygundu fotoğraf. Böylece tanışmış oldum Mama Fura Fauma'yla. Evet efendim, şimdi neredeyiz? Bugün mottomuz başkalarının hayatı gündemin olmasın, kendi hayatına dön bir bak. Bunu unutmayın, tamam mı? Bu bir motto ve aslında... Günümüzde sık sık hatırlamamız gereken mottolardan bir tanesi. Çünkü en sık yaptığımız şeylerden bir tanesi de biliyorsunuz dedikodu. Dedikodu aslında beynin ödül sistemini tetikleyebiliyormuş. Yapılan araştırmalar böyle bir sonuca ulaşmış. İlginç ama gerçek. Bazı araştırmalar sosyal bilgi paylaşımının beyinde kısa süreli ödül hissi oluşturabildiğini göstermiş. İnsan bir şey biliyormuş veya gruba aitmiş gibi hissediyormuş. Ama işin çarpıcı tarafından bahsetmek istiyorum birazcık. Bu etki çok kısa süreli bir etki. Aldatıcı gerçekten. Uzun vadede insan kendi hayatına yatırım yapmadığında tatminsizlik hissi artıyormuş. Yani kendi hayatınıza yatırım yapmak durumundasınız. Başkalarının hayatını konuşmak, evet, kısa süreli bir meşguliyet olabiliyor ama insanı geliştiren bir şey değil. Kendi hayatımıza dönüp bir tuğla koymamız gerekiyor. Şimdi efendim, zihin boş kaldığında çoğu zaman geçmişe veya başkalarına gidiyormuş. Bu da zihnin özelliğiymiş. Yine araştırmalar şunu göstermiş. İnsan zihninin günün ciddi bir bölümünde wandering mind ya da wandering mind, yani gezinme modunda olduğunu gösteriyormuş. Gezinme modu. Ve zihnin özelliği bu. Günün ciddi bölümünde. Zihin boş kaldığında çoğu zaman ya geçmiş pişmanlıklarına ya da başkalarının hayatına kayabiliyormuş. Yani ben buradan şunu çıkardım. Bu konuya hazırlanırken, bu programa hazırlanırken galiba insan bazen hayatını, kendi hayatını yaşamaktan çok hayatı düşünerek ve sorgulayarak kendi kendini yoruyor. Yoruluyoruz. Durmadan bir şeyleri sorguluyoruz. Peki bir şey daha var ama şöyle devam etmek istiyorum. Yakın bir zamanda Mustafa Sandal'a saygılarını gösteren bir konser düzenlendi ve konserde birbirinden güçlü isimler Mustafa Sandal eserlerini seslendirdiler ve çok başarılı. Ben konserin tamamını neredeyse izledim. Yani tabii nereden? Dijital platformdan. Ve dolayısıyla o kadar güzel yorumlara denk geldim ki inanamadım. Bir tanesi var, inşallah gece yayınında sizlerle buluşturacağım. Ama Rain Man, bakın Rain Man diyorum ki ben Rain Man'in neredeyse hiçbir çalışmasını çok keyifle dinlediğimi, vardır ya güzel çalışmaları da, şimdi hakkına girmeyeyim. Benim böyle çok tarzım değil. Ve Ece Seçkin unutulmaz Mustafa Sandal eserini sahnede yorumlamışlar. Ama o kadar güzel bir yorum ki sizlerle buluşturmadan geçmek istemedim. Bir de Mustafa Sandal'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mustafa Sandal benim hayatımda enteresan bir yere sahip seslerden. Batuhan bir yaşlarında falan biz araçla bir yere giderken, Batuhan arkada otururken illa Mustafa Sandal'ı dinlemek isterdi. Ve biz Mustafa Sandal'ın kasetini teybe taktığımız an, tabii o zamanlar teyp var, kaset var. Kaseti teybe taktığımız zaman Batuhan'ın ayakları oynamaya başlardı. Ve enteresan, Batuhan hala Mustafa Sandal'ı çok sever. Dolayısıyla Mustafa Sandal'ın da benim hayatımda böyle bir yeri var. Efendim, şimdi bir sesli mesajımız var kısacık.
1: Fırtına Mehmet. Erkekler niye evlenir? Bayanlar onun yerine de düşünsün diye. Allah Allah.
0: Çok iyiydi ya.
1: Gerçi bazı erkekler var, her şeyini kendi yapıyor. Onların da bayana ihtiyacı yok. Onlar da neydi onun adı ya? Gökkuşağı rengi. Gökkuşağı oluyor onlar da. Gerçi bazı erkekler var, her şeyini kendi yapıyor. Onların da bayana ihtiyacı yok. Onlar da neydi onun adı ya? Gökkuşağı rengi. Gökkuşağı oluyor onlarda.
0: Çok alemsin. Nasıl ince ince mesajlar gönderiyorsun sen.

0: Evet, şöyle bir
1: es vermek istiyorum valla. Şurada bir sesli mesajımız var, merak ettim.
2: Ertaplı baba, selamlar. Şimdi şöyle, mesela ben dükkana çıktığım zaman ne ihtiyacım varsa sadece onu alır gelirim. Başka bir dükkana falan girmem. Ama bir bayan çarşıya sadece bir şey almaya çıktığı zaman, yani 10 dükkana girmiştir, 20 tane eşya almıştır yani. Gezmiştir 1,5 saat. Bayanların, mesela erkeklerin beyin yapısı çok ya kolay çalışır ama bayanların beyin yapısı çok karmaşık bir sistemde çalışıyor. Yani onu çözebilen erkek şimdiye kadar herhalde yok. Oldu mu?
0: Oldu, oldu. Çok iyi oldu. Ya ben bu grubun içinde değilim. Mesela ben alışverişi hiç sevmem. Bilenler bilir. Bir şey alacaksam elimde bir tane liste vardır. Girer onları raftan, hatta şey, oradaki görevlilere sorarım. Bunlar hangi raflarda derim. Hiç raf bile gezmem. Onları alır ve çıkarım. Ne olacak şimdi? Kendimden şüpheye düştüm. Böyle bir genelleme yapmayın bence. Valla işte bugünkü mottomuz da hani başkalarını konuşmaktan kendinize zaman ayıramıyorsunuz bence Fırtına Mehmet. Özellikle kadınları konuşmaktan kendi özelliklerinize zaman ayıramıyorsunuz.

Evet, herkesin gün içerisinde bir gündemi oluyor. Yani hepinizin gün içerisinde aslında belki farkındasınız, belki değilsiniz ama bir gündeminiz var. Şimdi çarpıcı bir düşünceden bahsetmek istiyorum. Bir insanın bir ay boyunca en çok konuştuğu şeylere bir bakın. Kendinize de bir bakın. Şimdi büyük ihtimalle düşündüm ben, gelecekteki yönünüzü de anlarsınız. Buna baktığınız zaman. Mesela sürekli şikayet mi? Sürekli başkaları mı? Sürekli hayaller ve üretmek mi? Çünkü neden biliyor musunuz? İnsan enerjisini verdiği şeye dönüşüyor. Bakın bu çok özel bir cümledir ve benim cümlemdir. Enerjinizi neye veriyorsanız ona dönüşüyorsunuz. Benden söylemesi. Gerisini siz tamamlayın bence. Efendim birisi son bir ay boyunca en çok ne konuştuğunuzu dinlese, yani sizi dinlese, sizin nasıl bir hayata doğru gittiğinizi tahmin edebilir mi? Hadi cevap istiyorum. Birisi son bir ay boyunca en çok ne konuştuğunuzu dinlese, sizin nasıl bir hayata doğru gittiğinizi tahmin edebilir mi? Cevap istiyorum. El cevap.

tuzağı. Evet, mesela Spartan Ayşe bence edersin düşüncelerinden. Yani siz aslında gündeminizle ileriye dönük hayatınızı da belirlemiş oluyorsunuz. Ve birileri sizi izlerken sizin nasıl bir hayat yaşayacağınızı, ileriye doğru düşüncelerinizi de okuyabiliyorlar. Ama bu sosyal medya için falan değil ha. Oralara girmeyin. Ben sosyal medyanın çok yalan bir dünya olduğunun farkındayım. Ben gerçek ilişkilerden bahsediyorum. Birebir ilişkilerden bahsediyorum. Sohbet ettiğiniz arkadaşlarınıza bakın. Onları bir ay izleyin. Ne bileyim, nelerle uğraşıyorlar, neler yapıyorlar. Gün içerisindeki hayatları nerelere bölünmüş. Yani o zaman işte anlarsınız kendi hayatınızı da. Aslında en iyi orada anlarsınız. Ondan sonra belki farkına varırsınız. Nerede ne yaptığınızın, ne düşündüğünüzün, gündeminizin ne olduğunun.

0: Fettahcan, birazcık sana mola diyeceğim. Burada bir küçük videomuz var, sesli diye düşünüyorum. Şöyle sesi de açalım.
1: Al sana yüzünden.
0: Ne?
1: Saksıdım, merhaba.
2: Merhaba.
0: Ay.
1: Tamam, yüzünden gördün mü?
0: Gördüm.
1: Arkasından çekmedim bak.
0: Ay, teşekkür ederim Erdattı babacığım ya. Dur, bir daha görmek istiyorum. Bir dakika, ver.
1: Al sana yüzünden. Saksıdım, merhaba.
2: Merhaba.
0: Ay, merhaba.
1: Tamam, yüzünden gördün mü?
0: Ya.
1: Arkasından çekmedim bak.
0: Vallahi teşekkür ederim Erdattı babacığım. O zaman hello mama frau fama. Duyuyorsan beni. Burayı anlamamıştır herhalde.
3: Ummadığım yerden sorular sordu hayat, deliye döndü.
0: Ay Fettahcığım ya, şimdi bana kızacaksın. Ben seni çok seviyorum. Bir saniye rica ediyorum. Ispartalı Ayşe'ye bir söz hakkı vermem gerekiyor.
4: Mehmet'in düşüncesi de bilemezsin diyor.
5: Kesinlikle bilemezsin. Çünkü kandırıyor olabilir. Farklı şeyler yok, gösteriyor abi. Olabilir. Farklı düşüncelere sahip olabilir yani.
0: Ben gerçek arkadaşlıklardan bahsediyorum. Ben sadece şunu anlamanızı istiyorum.

0: Hayat amacınız ne? Bütün bir günün içerisinde yaptığınız şeylerle ilgilenin. Yani birini izleyin derken aslında kendinizle ilgili farkındalığı arttırabilmek için öyle söylemiştim. Ve sahte insanlar, bütün herkes sahte değil ki Fırtına Mehmet, bütün herkes riyakar değil. Okuyamazsın, anlayamazsın. Yani şimdi mesela biz birebir çok yakın komşular olsak, yan yana oturan insanlar olsak, mesela beni çok net anlayabilirsin. Çünkü hiçbir şekilde hayatın gizli tarafları mutlaka vardır. Kendimize ayırdığımız mahrem alanlarımız vardır. Ama yani bir insanı okuyabilirsin ya. Yani onun yalan söyleyip söylemediğini de anlayabilirsin ayrıca. Eğer anlayamıyorsan bu yaşa kadar nasıl geldin derim ben sana.
1: Bırak ağlayayım, varsın ayıp olsun. Lime lime dökül.
0: Yalçın Emine demiş ki, ben sürekli temizlikle uğraşmaktan kül kedisine mi dönüştüm acaba? Bak işte bu da bir fikir. Otur bir düşün. Senin gündemin her gün eğer temizlikse orada bir dur demen lazım bence. Ve mesela Esin demiş ki, kesin tahmin edilebilir. Pozitif enerji, farkındalık, kendin için yaşa, duygular, kabullenmeler, arkadaşlarla konuştuklarımız hep aynı bu aralar. He bir de çocuk ve gençlerle nasıl sağlıklı iletişim kurarız? Ya herkes valla, bak arkadaşlar, lütfen rica ediyorum, beni çok yormayın. Anla, programın artık son 20 dakikasına girdik. Herkes kendi gündemini bir masaya yatırsın. Şöyle bir düşünün. Programdan sonra yapın bunu. Ya yani gün içerisinde neler yapıyorsunuz? Nelerle uğraşıyorsunuz? Bu sizin hayata bakışınız, ilerleyen yaşınızdaki nereye ulaşacağınız, nasıl bir insan olacağınız, hepsinin işaret tabelası. İnanın ki öyle. Ya bana inanın. Ay niye bunu söyledim canım? İnanmazlarsa inanmasınlar ya.

0: var.
1: Bir de spotlight effect diye bir şeyden bahsedeceğim. Spotlight effect. Herkes seni düşündüğünü sanıyoruz ama oraya gireceğim. Ama şu şarkıya Fettah Can çok kızdı bana. Yeter artık, ver şarkımı diyor. Şu şarkıyı dinler misiniz? Çok sevdiğim bir Fettah Can çalışmasıdır bu arada.

Yok kız, tabii ki öyle biri değilim. Bugünkü psikolojiyle söyledim. Şaka tabii ki. Anladım ki ben. Bir söz var biliyor musun Yalçın evine? Gelinim sana söylüyor. Yok. Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla diye bir söz var. Biliyorsun değil mi? Ah deliye döndüm. Evet efendim. Spotlight Effect. Neymiş biliyor musunuz? Şimdi psikolojide böyle bir tabir var. İlginç bir gerçek ama. İnsanlar çoğu zaman herkesin kendisini izlediğini veya konuştuğunu zannediyorlarmış. Buna da spotlight efekt deniyormuş. Ömrümü, gönlümü. Gerçekte insanlar çoğu zaman kendi dertleriyle o kadar meşguldür ki seni düşündüklerinden çok daha az düşünürler senin düşündüğünden. Yok derdim. Ne olur gitmeden bir daha düşün. Yalnız senin. Efendim başkalarının hayatını konuşurken geçen saatler çoğu zaman kendi hayatımızdan sessizce eksilen yıllar. Bunu unutmayın tamam mı? Yani başkasının ne yaptığıyla ilgili gerçekten ben çok enteresan bir ailede büyüdüm. Galiba şanslıydım bu konuda. Öyle tahmin ediyorum. Hiç ama hayatında hiç dedikodu yapmayan bir annenin kızıyım. Babam çok takılırdı insanlara ama o da hiç böyle dedikoduyla işi olmazdı. Ben hiç duymadım onların bir başkalarını konuştuğunu falan. Hep kendi hayatları, kendi işleri, kendi meslekleri ile ilgiliydiler. Dolayısıyla böyle bir evde büyüyünce benim de aklıma gelmez yani bir başkalarını konuşmak ya da bir başkalarının hayatını izlemek. Ha ara ara tabii ki aramızda bazen dertleşiyoruz, bazen bazı arkadaşlarımızla sorunlarımız oluyor. Kendi dertlerimizi anlatıyoruz, eyvallah, orada bir sıkıntı yok. Ama işte diyorum ya son 20 yılın işte sosyal medya ile birlikte hayatımıza giren bir tarafı var. Yani sanki herkesin evine bir kamera yerleştirilmiş gibi ya. Ne enteresan bir şey. Vazgeçelim bundan. Herkes vazgeçsin. Bugünkü mottomuz böyleydi. Şimdi Emrah yepyeni bir şarkı yapmış. Kendisiyle aram çok yoktur. Yani Emrah'la böyle çok sıkı fıkı bir ilişkim yok tabii ki. Ama aranızda sevenler vardır herhalde. Daha yeni bir çalışma. Şarkının ismi Melekler. Emrah. Benim tabirimle yani ben onu küçük Emrah olarak tanıyorum da artık küçüklüğü kalmadı tabii. Şimdi bu çalışmayı sizlerle buluşturayım. Bu ne ya? Bir dakika. Tamer'den bir fotoğraf gelmiş. Sol tarafta erkek beyni. Dümdüz bir demir yolu. Dümdüz. Hiç böyle sapa yok, ayrım yok, tali yol yok. Dümdüz bir demir yolu. Sağ tarafta da kadın beyni. Aman Allah'ım çok karışıkmış ya. Kadının beyni bu kadar karışık mı ya? Bilmiyorum ki. Ya bence değil. Çevre, kasa, okuyamıyorum. Ev işleri, iş hayatı, evler, koca, çocuklar. Erkekler bunların hiçbirini düşünmüyor değil mi? Dümdüz. Yani buradan neler çıkar biliyor musun Tamer? Ama program süren bitiyor. Kadın erkek konusuna girsek zaten çıkamayız. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu fotoğrafa asla katılmıyorum Tamer. Bir gün konuşalım bunu. Valla kadın beyni erkek beynini konuşalım. Masaya yatıralım. Isparta'da Ayşe demiş ki herkes herkesi konuşuyor. Beni de konuşuyorlar. Çünkü ben de konuşuyorum. Spotlight efekt yaşıyorsun sen. Ben yaşamıyorum onu. Evet ya küçük Emrah büyüdü Esin'cim. Kocaman olmuş gerçekten. Neyse hadi sevenler vardır aranızda. Ben sevmiyorum değil. Yani çok Emrah'la içli dışlı değilim. Oturup da Emrah dinlemiyorum. Ama yepyeni bir çalışma olduğu için radyomuzda yerini alsın istedim. Hadi dinleyelim.

0: Bence insan kendi hayatıyla meşgul olması gerekiyor. Çünkü en büyük ihmal bazen kendimizi ihmal etmek. Ve başkasının yanlışını ezbere biliyoruz. Böyle de bir durum var ama kendi eksiklerimize kör oluyoruz. İşte kadın erkek konusunda da böyleyiz genellikle. İki cinsiyet için de geçerli bu arada. Birilerinin neden mutlu olduğunu çözmeye çalışıyoruz ama kendimize şu soruyu sormayı hep unutuyoruz. Ben ne zamandır gerçekten iyi değilim? Bazen başkalarının hayatını konuşmak galiba kolay geliyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Hayatımıza dönüp bakmak biraz cesaret istiyor. Ve ne bileyim, ertelenmiş hayallerle yüzleşmek, kırılmış yanlarımızı görmek, yanlış seçimlerimizi kabul etmek çok da kolay değil. Bu yüzden birçok insan kendi yarasını unutmak için başka hikayelerin içinde dolaşıyor galiba. Evet, sosyal medyadan çok bahsettik bugün ve sosyal medyada bir hayat görüyoruz mesela. Ya da hayatlar görüyoruz. Herkes mutlu, herkes başarılı, herkes bir yerlere yetişmiş gibi. Sonra fark etmeden kendi hayatımızı eksik sanıyoruz. Oysa kimsenin hayatı değerli yol arkadaşlarım. Lütfen bunu unutmayın. Bir fotoğraf kadar kusursuz değil. Biraz önce de söylemiştim. Herkesin sustuğu bir savaşı var. Kimseye göstermediği bir yorgunluğu var. Merak etmeyin. Ve başkalarının hayatını konuşmak çoğu zaman insanın ruhundan çalıyor. Buna emin olun. Çünkü insan enerjisini nereye verirse ona dönüşüyor dedim ya. Bu benim cümlem ve çok sevdiğim bir cümledir. Ve bir şey daha söyleyeyim. İnsan enerjisini nereye verirse biraz orada yaşıyor. Sürekli başkalarının yanlışlarıyla ilgilenirse insan kendi doğrularını inşa etmeye vakti kalmıyor. Ne yazık ki. Ve başkasının bahçesindeki yabani otu sayarken kendi bahçesindeki çiçeklerin susuz kaldığını fark etmiyor. Gel bana her gece sen, saçlarım... Belki de bazen durup kendimize dönmenin zamanıdır diye düşünüyorum. Bugün tam zamanı bence. Böyle bir konuyu konuşurken tam zamanı. Ben neyi özledim? Ne zamandır ertelediğim bir şey var? O ne? Ben gerçekten nasıl bir hayat istiyorum diye sormanın tam zamanı. Çünkü hayat başkalarının hikayesini izleyerek değil, kendi hikayemize cesaretle dönerek çok daha doğru değişir ve yaşanır. Evet, bugün dedik ki başkalarının hayatı gündemin olmasın. Çünkü herkes kendi yükünü taşırken insanın en çok kendi yoluna ışık tutmaya ihtiyacı yok mu Allah aşkına ya? Dönün ve kendi hayatınıza bir bakın. Belki değişmesi gereken dünya değil, uzun zamandır ihmal ettiğiniz kendiniz. Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi. Program bitiyor. Ve Esin demiş ki bence bizim evde beyinler tam tersi. O gönderiyi gördüm, alakası yok. Ya Onur, öyle gülersin işte. Ne diyeyim? Burada bir sesli mesajımız var. Bir dakika. Çok kısa bir sesli mesaj. Bir duyayım bakayım.
1: Kadın erkek konusuna kesinlikle girmeyelim. Zaten kazanma şansımız kesinlikle yok.
0: Yok artık. Yok artık. Bunu derken bile konuya girmiş oluyorsun bence. Biz savaşta değiliz Fırtına Mehmet. Bizim aramızda bir savaş yok. Kazanan ya da kaybeden yok. Biz bir arada olmadan olamayız ki. Kadınsız bir dünya ya da erkeksiz bir dünya. Yok canım ya. Sevgili Yalçın Emine demiş ki ben Tamer Bey'in yolladığı fotoğrafı eşime yollarım. Arada sen düz odaklısın diye. Bak, o fotoğraf üzerine saatlerce konuşabilirim. De vaktim kalmadı. İş öyle değil Yalçın Emine. Asıl çetrefilli düşünen biz değiliz. Biz gayet netiz. Bak şimdi ya, savaşa girdim sanki. Ferhat demiş ki bazı sanatçılar artık müzik yapmasa daha iyi olur bence. Aynen senin gibi düşünüyorum Ferhat. Aynen senin gibi düşünüyorum. Bazı sanatçılar artık ya ben büyüdüm, yaşlandım. Küçükken iyiydi de artık büyüyünce bir köşeme çekileyim. Kazandığım paralarla şöyle güzel bir hayat süreyim. Dünya turuna falan çıkayım demeli. Bence. Çok haklısın. Ve o lazanyalar pişti. Sütlaçlar pişti. Zuhallerin evinde. Önkür ailesinin evinde bu akşam şahane bir sofra var. Ablacığım sesine yüreğine sağlık. Sana ve dinleyen herkese huzurlu, sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyorum demişsin. Öpüyorum seni, afiyet olsun. Güzel bir aile sofrası olacak eminim. Sıcacık, sevimli. Ay benim yerime de yiyin, tamam mı? Afiyet olsun. Evet efendim. Ne güzel, ne güzel. Allah'tan bir keder, mani, hastalık, ölüm vesaire olmazsa. Pazartesi günü hafta içi programlarımızın ilk ayağında görüşebilmek umuduyla aynı saatte. Efendim cumartesi gecesi Haziran ayının ilk cumartesi gecesi olduğu için cumartesi gecesi. Sizin saatinizle Avrupa saatiyle 21.00, Türkiye saatiyle 22.00'da gecenin içinden keyfe keder programında inşallah bir arada olabilmek umuduyla. Şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Sponsorlarıma teşekkür ediyorum. 22. Miyana'da Nova Süpermarket. Umut ediyorum ve hayal ediyorum ki hafta sonu 22. Viyana'ya gideceksiniz. Nova Süpermarket'e gideceksiniz. Benden selam ileteceksiniz. Bir de fotoğraf çekeceksiniz. Pazartesi günü beni mutlu edeceksiniz. O fotoğrafları göndereceksiniz. Her gece sen, saçların bağır. Nova Süpermarket'e teşekkürlerimi iletiyorum. 22. Viyana'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ve ulusal içeceğimiz Pindrinks'e çok ama çok teşekkür ediyorum. %100 yerli. İstanbul Ayazağa'da üretilen Barış Konca'nın ürettiği genç girişimci. Bu çok önemli. Ve sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e ve Pindrinks'i Viyana ile buluşturan radyom Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Tatlı gülüş, pek yaraşık, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek, ah ne güzel, ne güzel. Yarın akşam görüşürüz, tamam mı? Bugün de çok iyi geldin ablam, teşekkür ederiz demiş Ispartalı Ayşe. Size de iyi eğlenceler festivalde. Hadi bakalım tadımlarınız bol olsun. Ve iyi keyifli hafta sonları diliyorum ablacığım. Hoşça kal, sevgiyle kal demiş sevgili Esin. Teşekkür ediyorum. Şimdi son çalışmayı, yani bu şarkıdan sonraki çalışmayı kendim için aldım sıraya. Sadece bana gelsin bencilliğinde değilim tabii ki ama... En sevdiğim şarkılardan bir tanesidir. Çok uzun zamandır da dinlemedim. Bugün sizlerle dinlemek istiyorum. Efendim, güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Ve şahane sabahlar, akşamlar diliyorum. Cumartesi gecesi gelenlerle görüşeceğiz. Gelemeyenlerle pazartesi günü Viyana FM kavşağında yine yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın ve sevgiyle kalın.

0: Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğine yeniden seçildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenlikle ilgili önemli kararların alındığı en önemli organlardan biri olarak kabul ediliyor. Avusturya, 2027 ve 28 yıllarında Güvenlik Konseyi'nde görev yapacak. Avusturya hükümeti, seçimin ülkenin uluslararası alandaki güvenilirliğini ve diplomatik çalışmalarının bir göstergesi olduğunu belirtti. Direksiyonda telefona yapay zeka takibi. Avusturya'da araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücüleri tespit etmek için yapay zeka destekli kamera sistemi hazırlanıyor. MonoCam adı verilen sistem, sürücülerin telefon kullanıp kullanmadığını otomatik olarak belirleyebilecek. Yetkililer uygulamanın trafik güvenliğini artırmayı hedeflediğini açıkladı. Yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından sistemin önümüzdeki yıllarda devreye alınması bekleniyor. Yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon euro dolandırdılar. Avusturya'da özel görevlerde bulunan eski bir polisle eşi 2 milyon euroluk dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. İddialara göre çift, yakın çevrelerini ve iş yaptıkları kişileri yüksek kazançlı yatırım projeleriyle kandırarak milyonlarca euro para topladı. Elde edilen paralarla lüks bir yaşam sürdükleri öne sürüldü. Mahkeme kadına 3,5 yıl, eski polise ise 24 ayı şartlı olmak üzere hapis cezası verdi. Kararın henüz kesinleşmediği bildirildi. Yeni nesil pasaporta rekor. Avusturya İçişleri Bakanlığı, Aralık 2023'te kullanıma sunulan yeni nesil Avusturya pasaportlarından 2 milyonuncusunun basıldığını ve Wales'te teslim edildiğini açıkladı. Gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken Avusturya pasaportu, dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında 4. sırada yer alıyor ve Avusturya vatandaşları 191 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Tek kullanımlık gıda poşetleri yasaklanıyor. Avrupa Birliği plastik atıkları azaltmak amacıyla restoranlarda kullanılan tek kullanımlık ketçap, mayonez, hardal ve şeker paketlerini aşamalı olarak yasaklamaya hazırlanıyor. 12 Ağustos 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle restoranlarda bu ürünlerin dispenser veya yeniden doldurulabilir kaplarda sunulması planlanıyor. Paketli ürünler ise şimdilik sadece paket servis ve drive-in hizmetlerinde kullanılmaya devam edecek. Düzenlemenin 2030 yılına kadar tamamen uygulanması hedefleniyor. Türk restoranına çirkin saldırı. Salzburg'da hizmet veren bir Türk restoranı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Restoranın camlarına ve duvarlarına Nazi sembolleri çizildi. İşletme sahipleri olayı polise bildirirken yetkililer saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Kontrolü kaybeden sürücü 3 araca çarptı. Viyana şehir merkezinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden 550 beygir gücündeki özel bir otomobil 3 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada 4 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Elektrikli bisiklet polis aracına çarptı. Vorarlböy eyaletinin Felkiri kentinde meydana gelen kazada bir e-bisiklet sürücüsü polis aracıyla çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis aracında bulunan görevlilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi. Viyana'da serin ve yağışlı bir gün olacak. Viyana ve çevresinde serin ve yağışlı bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 14 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 19 derece olacağı tahmin ediliyor.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

görmezden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söktüm intiharı.

işten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Cuma akşamı herkese hayırlı cumalar ve şimdiden iyi hafta sonları. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla buradayız. İstek ve mesajlarınızı +43 660 130 1979'dan tabii ki bekliyorum. Hepinize bir kez daha hoş geldiniz dedikten sonra Yonca Lodi ile devam ediyoruz programa. İncir Ağacı Viyana FM'de.

Harika şarkılarla Viyana FM'de Cuma akşamında sizlerleyiz. Güzel mesajlarınız ulaşmaya başladı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Artı 43 660 130 1979'dan da güzel istek ve mesajlarınızı bekliyoruz. Hepsini keyifle paylaşacağız. Sabri Salih, İsveç Malmö, selam saygılar, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Torunum Hakan'la balıktayız, yanındakilerle birlikte kulak veriyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum abicim. Selam sevgiler gönderiyorum Sabri Baba. Torununu öpüyoruz yanaklarından, Allah başlasın.

0: Latife Özcan.
1: Birbirinden güzel şarkılar, eskiler, yeniler ama daima en iyilerin adresi Viyana FM'de sizinle olmaya devam ediyor. Ben Deniz Akif Özcan, sizlere eşlik ediyorum. Berk Bey, iyi akşamlar dilekleriyle bizimle, çok teşekkür ediyorum. Ayberk Serin'den Suç Olur Mu şarkısını rica etmişler. Aldık listeye, hemen göndereceğiz. Ardından Catwork, Ya Dünya Ya Hayat gelecek. Gitme.

Yine çok güzel bir şarkıydı efendim. Kesin Bilgi ve Ersay Üner. Derya Ulu kulaklarınızda oldu. Şimdi Emre Altuğ, APO düeti Serseri ile Viyana FM'de Akif Özcan devam edecek. Artı 43 660 130 1979'dan siz de o güzel istek ve mesajlarınızla bize ulaşmaya devam edebilirsiniz. Artı 43 660 130 1979 Instagram'dan Akif Özcan ve Viyana FM yazarak da hem bana hem radyomuza ulaşabilirsiniz. Devam edelim. Yine güzel bir şarkı. Ece Hanım'a ve Hasan Bey'e gelsin.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedi diyor delisin.
1: Akif Özcan.

Canlısınız. Hepinize bir kez daha mutlu akşamlar diliyorum. Güzel mesajlarınızı bekliyorum. Sevgili Cihat Gökmen de bizimle iyi yayınlar, güzel bir akşam diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, ben de sizlere güzel bir akşam diliyorum. İyi ki varsınız. Evet Sıla Hanım, iyi akşamlar Akif Bey, iyi yayınlar diliyorum. Şimdiden tüm dinleyicilerinize ve size iyi hafta sonları dilerim. Ezgi Eyüboğlu'ndan bir şarkı, Mümkünse iyileşeceğim şarkısı. Ben de toparlayacağım ve iyileşeceğim, kendime söz verdim demiş. Ne kadar güzel. Hayatta herkes zaman zaman zorlu yollardan, değişik sınavlardan geçebiliyor. Bu yolları atlatacağız ve karşımıza çok daha güzel yollar çıkacak. Size de şifa olsun, umut olsun. Bu güzel şarkı da armağan olsun.

Nazan Öncel ve Sokak Kızı kulaklarınızda olduğu harika şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Burası Viyana FM. Bendeniz Akif Özcan sizinleyim. Cuma akşamında beraberiz. Hayırlı cumalar ve iyi hafta sonları şimdiden. Gücüm Yok şarkısı Serdar Ortaç'ın güzel şarkısını. Ecem Hanım ise de İstanbul'da dinliyor bizleri. Yanında İbrahim varmış. Birlikte dinliyoruz demiş. Sevgiler, iyi akşamlar çalarsanız çok seviniriz diyorlar. Ne demek, hemen aldım bile listeye. Fonda duymaya başladık. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz, hele ki bu güzel yaz mevsiminde hepimizi ferahlatacak, o enerji verecek sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'i mutlaka tavsiye ediyoruz sizlere. Diğer sponsorum 23. Viyana'da Mega Gastro var biliyorsunuz. Orada alışverişlerinizi yaparken sepetinize Pindrinks'i atmayı unutmayın. Hadi devam.

Akif Özcan'lısınız. Programımız devam ediyor. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Instagram, Viyana FM ve Akif Özcan. Takiplerinizi, mesajlarınızı bekliyoruz. Artı 43 660 130 1979'dan da o güzel mesajlarınızı, isteklerinizi değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Şimdi Mustafa Mert Koç, Başa mı döneceğim isimli güzel şarkısıyla geliyor. Buradan Ahmet Bey'e selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilekleriyle bizden bu şarkıyı rica etmişti. Kendisine armağan olarak gelsin. Çok çok teşekkürler. Bu arada Avusturya'da özel görevlerde bulunan eski bir polisle eşi 2 milyon euroluk dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. İddialara göre çift yakın çevrelerini ve iş yaptıkları kişileri yüksek kazançlı yatırım projeleriyle kandırarak milyonlarca euro para topladı. Elde edilen paralarla lüks bir yaşam sürdükleri öne sürüldü. Mahkeme kadına 3,5, eski polise ise 24 ayı şartlı olmak üzere hapis cezası vermiş efendim. Karar henüz kesinleşmemiş ama muhtemelen kesinleşir diye düşünüyoruz. Böyle sıcak, önemli gelişmeler için siz de Viyana FM'i Instagram'da takip edebilirsiniz. İyi akşamlar.

0: Multiverse Can.
1: Aman da aman cilvelim dedik efendim. Baran Mengüç yorumuyla geldi bu güzel çalışma. Hareketli, keyifli, neşeli, güzel çalışmalarla devam. Programımızın ikinci saatindeyiz. Güzel bir cuma akşamında. İlerleyişimiz sürüyor. Hafta sonuna sizleri hazırlıyoruz güzel şarkılarla. Sizlerin de tabii ki mesaj ve isteklerini bekliyoruz. Şengül Hanım da geldi. Akif'e güzel bir akşam diliyorum. Saygılar diyor. Çok teşekkür ediyorum Şengül Hanımcığım. Bizden de size saygılar, sevgiler gelsin.
0: Akif Özcan.
2: Anne!

0: Bionerd.
1: Kimse yok içimde. Güzel bir çalışmayla Buray radyolarınızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcanlısınız. Programımız devam ediyor Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla. Artı 43 660 130 1979'dan da o güzel istek ve mesajlarınızla tabii ki sizleri bekliyoruz kıymetli dostlar. Şimdi Burak Bulut, bir sigara yaktım da radyonuzda. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.
0: Viyana FM.

Evet, Türkiye'mize başarılar diliyoruz. Efendim, pazar gece Avusturya saatiyle 12'de, Türkiye saatiyle 1'de oynanacak bir son hazırlık maçımız var Venezuela'yla. Millilerimizin yanındayız, başarılar diliyoruz. Benim de yapmış olduğum Akif Özcan imzası taşıyan milli marş var. Yani sözleri bana ait, söz müziği daha doğrusu bana ait. Daha sonra bunu yapay zekayla hayata geçirdim. Türkiye Milli Takım Marşı Akif Özcan olarak aratabilirsiniz. Spotify'da, YouTube'da, Instagram'da, WhatsApp'ta her yerde bulabilirsiniz. Yenisi de geliyor yolda. Çalışmalarım sürüyor. Evet, artı 43 660 130 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarla bekliyoruz. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro ile devam ediyor programımız. Güzel mesajlarınız da geliyor. Her birine çok teşekkür ediyorum. Fatih Bey, iyi akşamlar Akif Bey. Programınız yine çok güzel. İyi ki varsınız. Sefo'dan İsyankar çalar mısınız demişti. Aldım listeyi ardından. Akif Özcan, Türkiye Milli Takım Marşımız gelecek.

Yine güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Rain Man, Ece Seçkin, Aşka Yürek Gerek dedik. Şimdi Çodur ve Mavi Gri, Gözlerin Lazım isimli güzel şarkıyla devam edeceğiz. Biz de biletimizi aldık. 13'ünde maçtayız inşallah. Türkiye'mize destek için de Yusuf Yıldız Kanada'dan gönderiyor. Harikasınız vallahi, süpersiniz. İyi ki varsınız. Milli takımımıza hep beraber desteğimizi gösterelim. Tribünlerde, ekran başında, caddelerde, sokaklarda hep birlikte Türkiye. Yusuf Türel de bizimle beraber. İki Yusuf. Biri Kanada'dan, biri 10. Viyana'dan. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. İyi misiniz demiş. Her şey gönlünüzce olması dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz. Gayet iyiyiz. Umarım sizler de iyisinizdir. Buradan Türel ailesine de selamlar. Bizi dinleyen herkese güzel bir akşam diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Seviliyorsunuz. Selam, sevgiler diyor. Biz de Yusuf Türel'e güzel bir akşam diliyoruz. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz.

Fest kulaklarınızda oldu. Herkese bir kez daha iyi akşamlar, iyi eğlenceler ve şimdiden de iyi hafta sonları dileklerimizi iletmiş olalım. Medine Hanım bizlerle beraber, hayırlı yayınlar kızım Melisa ve eşim Yusuf için Ezgi Mola ve Tolga Çevik'ten Olmaz Olsun şarkısını rica ediyorum. Avusturya Tülün'den selamlar diyor. Çok teşekkür ediyoruz Medine Hanım'a. Kızı Melisa'ya ve eşi Yusuf Bey'e de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. İstediğiniz şarkıyı hazırladık, göndereceğiz. Yayın süperdi, hikayemde de paylaştım diyor sevgili Sabri Sali. Çok çok teşekkür ediyorum abicim. Sağ ol, var ol. Sana ve torununa da sevgiler, her şey gönlünüzce olsun. Olmaz.

İyi akşamlar benim kıymetli dinleyicilerim. İyi ki varsınız. Siz orada oldukça bizler de burada çok çok iyiyiz. Hep birlikte güzel bir aileyiz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Sezen Aksu'yu geride bıraktık. Canım olmaz ki kulaklarınızda oldu. Şimdi Emre Kaya, Fedai isimli güzel şarkısıyla kulaklarınızda olacak. Ardından Ay Ay diyeceğiz. Slash Ayin Samet kardeşlerle ritmi biraz yükselteceğiz. Güzel bir cuma akşamı ve ardından da inşallah keyifli bir hafta sonu yaşarız. Pazar günü hazırlık maçımız var Venezuela ile. Şimdiden başarılar.

0: Hatif Özcan.
1: Sıla Şahin, Samet kardeşler ve çok sevilen şarkısı Ay Ay kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Şimdi yine devam edeceğiz. Soner Sarıkabadayı'nın güzel bir şarkısıyla. Medine Hanım teşekkürlerini iletmiş, rica ediyoruz. Tuğçe Hanım istemişti Soner Sarıkabadayı'dan bir şarkı. Ben de bu şarkıyı seçtim, hemen göndereceğim. Ardından yavaş yavaş toparlanıp bu akşamı ve bu haftayı kapatmış olacağız değerli dinleyiciler. Son mesajlar Instagram ve WhatsApp'tan bekleniyor. Pindirings ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor. Kavuşma.

0: Geldik vedaya bu akşam ve bu haftayı kapatıyoruz sevgili dinleyiciler. Ben Akif Özcan, hepinize güzel bir akşam diliyorum. Değerli sponsorlarım Pindrinks ve Mega Gastro'ya ve tabii ki sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Viyana FM dinlemeye devam edin diyorum. Pazar günü Venezuela maçında millilerimize bir kez daha başarılar diliyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Görüşmek üzere, iyi hafta sonları.
1: Akif Özcan.

0: Tiefözcan. Tiefözcan. Viyana FM.
1: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Avusturya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğine yeniden seçildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenlikle ilgili önemli kararların alındığı en önemli organlardan biri olarak kabul ediliyor. Avusturya, 2027 ve 28 yıllarında Güvenlik Konseyi'nde görev yapacak. Avusturya hükümeti, seçimin ülkenin uluslararası alandaki güvenilirliğini ve diplomatik çalışmalarının bir göstergesi olduğunu belirtti. Direksiyonda telefona yapay zeka takibi. Avusturya'da araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücüleri tespit etmek için yapay zeka destekli kamera sistemi hazırlanıyor. MonoCam adı verilen sistem, sürücülerin telefon kullanıp kullanmadığını otomatik olarak belirleyebilecek. Yetkililer uygulamanın trafik güvenliğini artırmayı hedeflediğini açıkladı. Yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından sistemin önümüzdeki yıllarda devreye alınması bekleniyor. Yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon euro dolandırdılar. Avusturya'da özel görevlerde bulunan eski bir polisle eşi 2 milyon euroluk dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. İddialara göre çift, yakın çevrelerini ve iş yaptıkları kişileri yüksek kazançlı yatırım projeleriyle kandırarak milyonlarca euro para topladı. Elde edilen paralarla lüks bir yaşam sürdükleri öne sürüldü. Mahkeme kadına 3,5 yıl, eski polise ise 24 ayı şartlı olmak üzere hapis cezası verdi. Kararın henüz kesinleşmediği bildirildi. Yeni nesil pasaporta rekor. Avusturya İçişleri Bakanlığı, Aralık 2023'te kullanıma sunulan yeni nesil Avusturya pasaportlarından 2 milyonuncusunun basıldığını ve Wales'te teslim edildiğini açıkladı. Gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken Avusturya pasaportu, dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında 4. sırada yer alıyor ve Avusturya vatandaşları 191 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Tek kullanımlık gıda poşetleri yasaklanıyor. Avrupa Birliği plastik atıkları azaltmak amacıyla restoranlarda kullanılan tek kullanımlık ketçap, mayonez, hardal ve şeker paketlerini aşamalı olarak yasaklamaya hazırlanıyor. 12 Ağustos 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle restoranlarda bu ürünlerin dispenser veya yeniden doldurulabilir kaplarda sunulması planlanıyor. Paketli ürünler ise şimdilik sadece paket servis ve drive-in hizmetlerinde kullanılmaya devam edecek. Düzenlemenin 2030 yılına kadar tamamen uygulanması hedefleniyor. Türk restoranına çirkin saldırı. Salzburg'da hizmet veren bir Türk restoranı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Restoranın camlarına ve duvarlarına Nazi sembolleri çizildi. İşletme sahipleri olayı polise bildirirken yetkililer saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Kontrolü kaybeden sürücü 3 araca çarptı. Viyana şehir merkezinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden 550 beygir gücündeki özel bir otomobil 3 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada 4 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Elektrikli bisiklet polis aracına çarptı. Vorarlberg eyaletinin Felkiri kentinde meydana gelen kazada bir e-bisiklet sürücüsü polis aracıyla çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis aracında bulunan görevlilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi. Viyana'da serin ve yağışlı bir gün olacak. Viyana ve çevresinde serin ve yağışlı bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 14 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 19 derece olacağı tahmin ediliyor. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Viyana FM.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, www.vianafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. Tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra bir de şunu söylemek isterim ki bu akşam programın ilk bir saati Slovak, ikinci saati

Arabesk fantezi müziğin en iyileriyle bilinmeyenleriyle geçecek. O yüzden birçok dinleyenimiz gibi ben de ayrı heyecanlıyım. Dolayısıyla kocaman alkışlarla programın startını vermek istiyorum ve her zaman olduğu gibi günün ilk çalışmasını gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir eserle programı startına verdik. Bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza gönderdik. Umarım keyifle dinlediler. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bu gece için sizlere toplumun genel olarak karamsar olması, hangi sonuçlara yol açabilir, neden diye sorduk. Toplumun genel olarak karamsar olması hangi sonuçlara yol açabilir diye sorduk. Nedeniyle birlikte gönderin gelsin. Bizler elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Şimdi bazı mesajlar, bazı cevaplar. Her zaman olduğu gibi bugün de programın öncesinde gelmeye başladı. Onlara geçeceğim ama sıradaki eseri de dinletmeden önce çok enteresan bir şey var aklımda. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani geçtiğimiz günlerde Şebnem Ferah 6 yıl aradan sonra sahneye çıktı. Eyvallah, işin enteresan kısmı burası değil. Ama hemen ardından 2 gün sonra falan bu sefer Sertab Erener'le ilgili aynı şeyi gördüm. 2 yıl sonra ilk kez sahneye çıkıyor diye. O da önümüzdeki günlerde sahnede olmayı planlıyor. Bu ne yani? Yeni bir PR meselesi mi? Yeni bir pazarlama stratejisi mi, anlamadım ama bence bu konuda Şebnem Ferah 1-0 öndedir abi. Şayet öyle bir durum varsa da ben 6 yılla 2 yılın kapışabileceğini zannetmiyorum. Ki Şebnem Ferah'ın da çok sağlam bir kitlesi var. Rock müziğin şebosu. Her ne kadar biz dinlemesek de dinletmesek de bu su götürmez bir gerçek. Efendim, güzel bir eser dinleyelim. Bakalım neler olacak. O ikiliyi bu ara sık sık elimden geldiğince takip etmeye çalışacağım. Merak ediyorum çünkü. Efendim, Hilal Bilen bizlerle birlikte olacak. Acıtır gibi sevmek diyelim ardından. Günün, gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Valla şarkılar da bu akşam öyle bir denk gelmiş ki. Sanki Şebnem Ferah'tan bahsedeceğimizin, bahsetmemiz gerekeceğinin sinyalini önceden göndermiş gibi. Ama tabii ki öyle bir şey yok. Ben bu şarkıları neredeyse bir hafta öncesinden hazırlıyorum. Yani pazar günü komple hazırlamış oluyorum. Demem o ki ben bu şarkıları hazırlayalı çok uzun zaman oldu. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz ama öncesinde şöyle gelen cevaplardan bir tanesiyle devam etmek istiyorum. Sevgili Dinçer, Arabeskin Kralı, hoş geldin, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen herkese gelsin. Herkes karamsar olursa kimsenin kimseyi mutlu etmek gibi bir kaidesi kalmaz. Herkes şahsi mutluluğunun peşinde koşar ve gerçekten mutsuzlarsa mutlu olma çabaları en büyük haklarıdır. Dolayısıyla haklı bir bencillik de beraberinde gelir. Kimse kimseye bir şey diyemez demiş. Günümüzde bunu yaşıyoruz. Yani kimse tam manasıyla mutlu değil. Aslında bu tam olarak ülke şartlarıyla da alakalı değil. Biraz doyumsuz olduğumuz bir zamandayız çoğunlukla. Yetinmeyi bilmiyoruz. Yani şu olsun diyoruz, onu elde ediyoruz, sonrasında diyoruz ki ya diğeri niye yok? Ya bu olursa bunun bir üstü varmış, o olsun. Hadi diğerini bekleyelim falan. Yani çok enteresan boyutlara geldi iş. Ama bakalım işin sonu ne olacak? Gerçekten merakla bekliyorum. Güzel bir cevaptı. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım, selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim, huzurlu, nazarsız su gibi akan bir yayın olsun. Soruna cevabım, toplumun genel olarak karamsar olması yalnızca insanların ruh halini değil, geleceği şekillendirme gücünü de etkiler. Çünkü insanlar umut ettikleri şeyler kadar umutsuz oldukları şeyler doğrultusunda da hareket ederler. Karamsarlık yaygınlaştığında insanlar risk almaktan, üretmekten ve değişim için çaba göstermekten uzaklaşır. Az önce anlatmak istediğim şeyler aslında ülke genelinde maalesef ufak ufak bunu yaşıyoruz. Böylece başlangıçta sadece bir duygu olan karamsarlık zamanla ekonomik durgunluğa, sosyal güvensizliğe ve toplumsal atalete dönüşebilir yazmış ama orayı pek anlayamadım. Zannedersem adet veya adalet gibi bir şey demek istemiş. Ancak karamsarlığın tamamen olumsuz olduğunu söylemek de doğru değildir. Bazen sorunları çözmemizi, eksikleri fark etmemizi ve gerçekçi olmamızı sağlar. Asıl tehlike karamsarlığın bir farkındalık halinden çıkıp kader gibi kabul edilmesidir. Tıpkı bugün olduğu gibi değil mi? Maalesef birçok şeyi kabul etmiş durumdayız ve kabul etmek için de çok geçerli sebeplerimiz var.
Çünkü bir toplum geleceğine inanmayı bıraktığında geleceğini inşa etme umudunu da motivasyonunu da kaybetmeye başlar sevgilerimle demiş. Çok güzel bir cevap, çok kapsamlı bir cevap. Üzerine söylenecek çok da bir şey yok. Yani var da en azından şöyle toplum olarak yüreğimizden geçenleri söylemenin yeri tam olarak burası değil. Kargo gelsin, kehribar diyelim ardından. Şiir okuyalım, haydi bakalım. Aslında bir şiir okuyacaktım ama o kadar uzun konuştum ki. Vallahi bir ufak yoruldum.

Merhaba sevgili. Otur da dinle hadi. Gecenin aynı saatinde odanın aynı yerindeyim. Masamda kırık bir plak. Kulağımda yine aynı şarkı var. Ve üzerime geliyor dört duvar. Yeni inanmıyorum. Meğer beni var eden tek şeymiş anılar. Şarkı da diyor ki, anılar gözümde canlandılar. İşte o an gözlerim dolar. Sol yanımda tarifsiz bir acı var. Aynı şarkının aynı yerinde her akşam bu kalp seni hatırlar. Öyleyse söyle bana. Anlat sevgili. Unutmak neden zor ki bu kadar? Sevmek. Sevmek sahiden aşk mı seni sevmeyeli? Aklımda hala gözlerin var. Bu şehrin karanlıklarında, Ağustos'un orta yerinde yağmur yağar. Her damlada bir tutam gözyaşım var.

Osmana, bana aşk olsun, ruhumla sevemezsem seni dedik. Hani bunu söylediğimiz aşkta, söyletebilecek aşkta günümüzde yok denecek kadar az. Gerçekten enteresan bir durum. Ama sevmek sevilmek güzel şeyler abi. Yani o kadar aşkı boş vermişiz ki. Birine birini seviyorum dediğimde, ya aman aşk, gelip geçici. Sevgi baki falan diyor. Öyle değil abi yani. Aşk sevgiden, sevgi aşktan doğar. İkisi birbirinden beslenir. Bence biz burada kaybediyoruz ya. Yani sadece sevgiyle ya da ne bileyim sadece aşkla yetinmek ne şahsi olarak bizlere yakışır ne de karşı tarafa yakışır ya. Ben karşılık beklemeden sevmek diye bir şeye inanamıyorum abi yani. Hani deniyor ya, ya ben onu seviyorum, ne olursa olsun seviyorum, yanımda olsun, gölgesi olsun yetiyor falan. Yetmez abi, yetmemeli ya. Kendini bu kadar yok sayamazsın ya. İşte karamsarlık işin burasında başlıyor. Kendini yok saymak bir karamsarlık göstergesidir. Bunu genellikle annelik için söyleyebilirim aslında. Yani bir çocuğun olduğu anda hemen bir kendini yok sayma olayı başlıyor. Ya çocukların mutlu olsun da gerisi önemli değil. İşte ne yapıyorsam çocuklarım için yapıyorum falan. Öyle de sen varsın. Bu kadar karamsar olmanın, bu kadar bu durumu kabullenmenin kimseye bir faydası yok. Senden başkasına zararı da yok. Gün gelecek, evladın dahi olsa işte ben bundan 10 sene önce senin için şunu yaptım dediğinde, o da seninle aynı ortamda büyüdüğü için, sana yapılan yanlışın farkında olduğu için, kendince haklı sebepleriyle yapmasaydın, işte keşke beraber çekip gitseydik diyecek. Sonuçta ne olacak? Karamsarlık sadece sana kaybettirecek. Çünkü diğer taraf zaten bu durumu umursamıyor. Çoktan bırakmış gitmiş. Vazgeçmiş ailesinden ama sen anne olarak bunu yapmamışsın. Onun yerine sözüm ona direnmeyi seçmişsin. Bir takım sebepleri gözeterek, ondan ötürü bundan ötürü şuna sebep diyerek bir şeylere eyvallah etmişsin. Ne oldu işin sonunda? Sen de kaybettin. Kötü bir durum. Dolayısıyla çok da kendimizi karamsarlığa sürmemek lazım. Zaman zaman söylüyoruz ama ne kadar inandığımız tartışılır ve kendi söylediğimiz gibi yapmak gerekiyor. Bardağın dolu tarafından bakmak, bakabilmek gerekiyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Efendimiz Hakkum gelsin, biraz uyu diyelim ardından. Ahmet Kaya gelsin, sevgi duvarı diyelim, iki güzel eser ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Sanat sevicileri.

Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Yalnızım benim, pasaklı kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi.

kum kapı meyhanelerine dadandık. Önümüzde altın baş, altın zincir, fasulye plakisi. Ardımızda görevliler, Hızır paşalar. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi.

Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Yalnızlığım benim, süpürge saçlım. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Ne kadar kötü kokarsak

Baktım gökte bir kırmızı, bir uçak. Bol çelik, bol yıldız, bol insan. Bir gece sevgi duvarını açtık.

Yalansız yaşarsak o kadar iyi. Yalnızlığım benim, çoğu türkülerim. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. O kadar iyi.

0: Bioneva.
1: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Sevgili Ahmet Kaya'yı da rahmetle yad etmiş olalım. Ve sıra geldi bu saatin kapanışından önceki son çalışmamıza. Sevgili Pınar Hanım Başkent'ten bizleri dinliyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Merhabalar Melih Bey, iyi yayınlar dilerim. Biz de ikinci saat için burada olanlardanız. Arabesk saatini merakla beklediğimi belirtmek isterim. Sıradaki çalışmayı canım oğlum Berk için armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi sizlerin aracılığıyla herkese duyurmak isterim. Berk bugün 8 yaşına giriyor demiş. Eyvallah sevgili kardeşimiz. Berk'in de 8. yaşını en içten dileklerimizle kutlamış olalım. Şimdi ben tabii listeden sıradan gittiğim için çok da Berk'e uygun bir şarkı olmayabilir sıradaki, ama günün birinde herkes bu şarkılara düşecek abi. Umarım Berk onlardan bir tanesi olmaz. Bu şarkılar insanı karamsarlığa sürükleyen, içinden çıkılmaz duygular barındıran şarkılar. Dolayısıyla sevgili Berk'in de bu şarkılara düşmemesi, daha keyifli, daha neşeli bir hayat sürmesi için, bunu umut ederek, böyle deyince de Orhan Gencebay gibi oldu değil mi? Barış için, insanlık için, batsın bu dünya falan diye. Arabeske gidiyoruz ya, ufak ufak bir bana da sinyal geldi. Efendim Ebru Gündeş gelsin. Sen sevdalı, ben belalı diyelim. Ardından Isparta'dan bir isteğimiz var. Onun için buralarda olacağız. Haydi bakalım.

Ebru Gündeş kulaklarımızdaydı ve işte o an geldi. Gecenin bu saatinin son isteği dedik. Isparta'dan sevgili kardeşim, dostum, arkadaşım artık adam, öyle adam ki nereye koysan duruyor. Ali bizlere ulaştı. Isparta'ya da selamlarımızı göndermiş olalım. İlk kez bizleri dinliyor. Uzun bir aradan sonra ilk kez diyeyim. Çünkü daha önce sağ olsun bir defa dinlemişti. Umarım bundan böyle her akşam bizlerle birlikte olur elinden geldiğince. Motive ve hadiseden güzel bir çalışma istedi. Küçük Bir Yol adlı çalışmayı kendisine armağan etmek istiyorum ama. Buralar yalan olsa. Vallahi Ali'cim kusura bakmayacaksın. Burada da kaptan biziz. Madem geldin dinliyorsun. O zaman günün sorusuna da şöyle kallavi bir cevap bekliyorum senden. Ülkede görüp geçirmiş son nesil olarak bence bizler varız. Şimdikiler öyle çok da bir şey görmüyor. Dolayısıyla buraya şöyle 10 numara 5 yıldız bir cevap çıkarsa bizden çıkar, senden çıkar. Peki soru neydi? Yalan. Toplumun genel olarak karamsar olması hangi sonuçlara yol açabilir? Neden? Toplumun genel olarak karamsar olması hangi sonuçlara yol açabilir? Neden? İster yazılı, istersen WhatsApp'tan sesli bir şekilde bana mesajını gönder gelsin. Kendisinin aracılığıyla şöyle radyomuzun WhatsApp hattını da bir kez daha paylaşmış olalım. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Haydi bakalım güzel bir eser, ardından reklamlar, onun da ardından benim ve birçok dinleyenin en sevdiği saatle buralardayız.

0: Reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz. Aşkım meçhul.
3: Damar. Damar üstüne.
2: Aşkım meçhul.
3: Alem. Damar dinlesin.
2: Aşkım meçhul.

0: ile Aşk-ı Meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
0: Aşk-ı Meçhul.
1: Canın sağ olsun.
0: Aşk-ı Meçhul.
2: Gönülden gönüle
0: damar şarkılarla
2: Melih ile
0: Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşk-ı Meçhul.
0: Devam ediyor.

0: Bien FM.
1: Evet, Nezir Yanık Ses bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte programın ikinci ve son saatinin startını verdik. Bu saatin neredeyse tüm çalışmaları zaten gönüldaşıma, yol arkadaşıma, Ela'ya gidiyor ama bu şarkıyı özellikle ona gönderdiğimi belirtmek isterim. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Dilerseniz Melih Serit Instagram hesabından direkt olarak bana da ulaşabilirsiniz. Her iki yerden de ister yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin, haydi bakalım. Sevgili Ahmet amcamız bizlere kulak veriyor. Selam evlatı yayınlar. Sıradaki tüm çalışmalar sana, kızıma ve dinleyen herkese gelsin. Haftayı öyle bir kapat ki herkes görsün, bilsin, cansın demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sevgili Leyla Hanım'ın da sorumuza bir cevabı var. Toplumun genel olarak karamsar olması sessizliği beraberinde getirir, korkuyu beraberinde getirir. Korku da önüne geçilemez birçok sorunu beraberinde getirir demiş. Şimdi çok haklı ama şöyle de bir gerçek var. Aynı zamanda soruya da cevap vermiş olayım. Aslında toplumun genel olarak karamsar olmasının olabilme ihtimalinin bir tek sebebi var. Daha doğrusu çok etkili bir tek sebebi var. O da birey olarak bizleriz abi. Yani biz kendimizi ne kadar küçük görürsek, karşımızdakini ne kadar küçük görürsek, alaşağı edersek, egoya kapılırsak, güç gösterisi peşinde koşarsak, toplum birbirini etkiler ve zamanla herkes birbirinin aynı olmaya başlar. Sırtını dönecek, sırtını yaslayacak, akıl danışacak kimseyi bulamazsın. Bu da eşittir karamsarlık demek. Aslında yani ne yapıyorsak en başta kendimiz kendimize yapıyoruz. Zaman zaman şeyin doğruluğuna ben inanıyorum, yani ne ekersen onu biçersin derler ya. Bu biraz şeyden kaynaklanıyor. Biz öyle gördük, öyle büyüdük, öyle yetiştik. Bizim zamanımızda şöyleydi anlayışından falan. Hani özellikle aile içinde bunlar yaşandığında bir baba ya da bir anne bir çocuğu bu düşünceyle büyüttüğünde, yani ben nasıl gördüysem o da aynı büyüsün. Yemişim özgüvenini gibi bir yerden bakıp büyüttüklerinde nesilden nesile özgüvenler alaşağı edilebiliyor. Bizim nesil tam olarak öyle bir nesildi. Onun son örneğiydi. Sevgili kardeşim Ali'den de aslında bu yüzden bir cevap istedim. Acaba sadece ben mi öyle görüyorum diye. Tabii herkes aynı şekilde büyümedi. Herkes aynı özgüven eksikliğini göstermedi. Günün birinde gerektiği yerde birazcık diş gösterip o ezilme duygusundan sıyrılabildiysen ne mutlu sana. Senden daha iyisi, senden daha güzeli yok ama onu beceremediysen yandın. Ben mesleğimi biraz da o yüzden seviyorum. O diş gösterme kısmında, o sıyrılma kısmında bana en çok yardımcı olan şey aslında mesleğim oldu. O yüzden de yıllardır bu mesleğe sıkı sıkıya bağlıyım. Necati Kuruca bizlerle birlikte olacak. Aşık olamıyorum diyelim ardından buralardayız. Haydi bakalım.

güzel bir çalışma kulaklarımızdaydı. Aşık olamıyorum dedik. Düşünseniz öyle bir zamana gelmişiz ki en büyük korkumuz aşık olamamak. Yani tabi bu da insanı karamsarlığa sürükleyebiliyor. Uzun süre bir insana aşık olamadığında artık bir şeylerden umudunu kesmiş olabiliyor. Ama yani günümüzde o kadar şey yaşanıyor ki tek derdimiz aşık olamamak olsa keşke, ya da aşık olmak olsa keşke, aşk acısı çeksek diyoruz ya. Onun karamsarlığı bile bir başka ya. Ne bileyim, sanatın doğuşu mesela tamamen aşkla alakalı. Aşık olmazsan şiir yazamazsın abi. Bir şeye aşık olmazsan, ne bileyim, bu illa insan olarak bahsetmiyorum, herhangi bir canlı da olabilir. Örnek veriyorum, doğaya aşıksındır. Resme yönelirsin. Az şeyim yani. Aşk, sevgi, bunlar önemli şeyler. Tabii hani deniyor ama aşk karın doyurmuyor diye. Ama her şeyde karın tokluğu değil. Ki öyle olmadığının da farkındayız. Her ne kadar aşk karın doyurmuyor deyip aşkı küçümsesek de sadece karnımızın doymasıyla da yetinmiyoruz. Diyoruz ki bir işte kazandığımız para sadece yaşamımızı idame ettirmeye yetiyorsa işte karın tokluğuna çalışıyoruz diyoruz. Niye köşeye bir kuruş koyamıyoruz diye. O karın tokluğuna çalışmak bize yetmiyor. Aslında yetmesi lazım. İnancımız gereği diyoruz ki şükretmek lazım. Bilincindeyiz de bunun. Ama yetmeyince de haklıyız ya. İnsanın bir kere geldiği bu hayatta tek amacı, ya bugün de karnım doysun olmamalı. Aşık da olabilmeli, sevebilmeli de, sanata da düşkün olmalı. Herhangi bir zevki, hobisi de olmalı. Para kazanma arzusu gütmeden olabilmeli bunlar. Ama günümüzde ne kadar mümkün, orası da muamma. Eskiden denirdi ki maddiyat benim için ikinci planda. Şimdi o kadar söylenmiyor ama herkes o kadar haklı ki. Ne desek boş. Efendim, güzel bir çalışma daha gelsin. Ardından devam edelim, haydi bakalım.

0: Bioneva.
1: Evet, yavaş yavaş haftanın, gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Ve sırada yine çok güzel bir çalışma var. Sevgili Ceylan Hanım bizlere ulaşmış. Melih Bey merhabalar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine 10 numara 5 yıldız bir program oluyor. Siz konuşunca sanki zaman duruyor. Eşimle birlikte sizi dinlemekten, söylediklerinize kulak vermekten büyük zevk alıyoruz. İyi ki varsınız demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Aşkınız, sevginiz daim olsun. Kendisine ve eşine selamlarımızı göndermiş olalım. Bütün güzel çalışmalarla birlikte bir de ortak cevapları var soruya. Toplumun genel olarak karamsar olması demek, kimsenin kimseye iyi gelmemesi demektir. Bu da içler acısı bir durumdur bence. Çünkü bugün derdimizi kimseye açamasak da dünya üzerinde elbette bize iyi gelebilecek birinin olduğuna inanmak, bunu düşünmek psikolojik olarak bile bize yetiyor demiş. Değil mi? Hala şey diyebiliyoruz ya. İyi insanlar hala var. İşte ne bileyim, hala birilerini kendimiz gibi sanıp bir derdimizi, sıkıntımızı açabiliyoruz, paylaşabiliyoruz. İşin sonunda yanılsak da aslında güzel bir şey. Düşünsene yani, bir gün herkes tek dizi olmuş. Kimse kimsenin derdini dinlemiyor, anlamıyor. Hatta kimse kimseye gidip benim bir derdim var, sıkıntım var da diyemiyor. Onu zaten diyemiyoruz ya. Yavaş yavaş o duyguyu da kaybediyoruz yani. Genelde duyduğumuz şey, birine bir derdimi anlattığımızda, derdimizi anlattığımızda ya da ben anlattığımda, oradan da söyleyebilirim. Ya işte beterim beteri var, herkesin derdi kendine büyük falan, çok klasik şeyler duyuyoruz. Bir şeyi de sürekli duyunca gerçekçiliğini yitiriyor, realist bir tarafı kalmıyor. Dolayısıyla biraz kendini geliştirmekle alakalı olduğunu düşünüyorum bu mevzunun aslında. Hani depresyondan, efendime söyleyeyim, karamsarlıktan kurtulmak istiyorsan ufkunu geniş tutacaksın abi. Gerekirse işte kitap okuyacaksın, yazacaksın, çizeceksin, derdini dökeceksin. Eskiden günlük tutmak diye bir olay vardı, biz yapardık. Ha, bir amacımız yoktu belki, ne yazdığımızı da bilmezdik, nasıl olması gerektiğini de bilmezdik ama insan şöyle bir şu yaşında düşününce onun ne kadar iyi bir şey olduğunu görüp bilip şükrediyor. Ya düşünsene, o günlük yazmak ne kadar mutlu ederdi. Yani okuldan dönerdim ben, daha ödevlere başlamadan tabii kısacık bir şey yazardık zaten, çok da uzun sürmezdi. O yaşta ne yaşamış olabilirsin ki, ne yazacaksın? Derslere vesaire başlamadan bir günlük yazardım. Bugün şöyle oldu, bugün böyle oldu. Çok güzel bir şeydi ya. Hani derdini kimseyle paylaşamasan da oraya dökmek güzel oluyor. Yani bir de şey var, onun şöyle bir haz noktası vardı, illaki yaşanmıştır. Ne bileyim, o günlüğün varlığından haberdar olan birileri mutlaka içine ne yazıldığını merak eder. Ne yazdın bakayım, anahtarı getirsene falan diye. Oradaki o merak duygusu bile, karşı tarafta o merakı uyandırmak bile insanı mutlu ediyor aslında. Bugün bakıldığında. Yani üzerime titriyor. Ne yaşamışım merak ediyor diyorsun. Yani çocuk yaşta belki o kadar belli olmuyor ama bugün bakıldığında gerçekten muhteşem bir şey. Ve hala bence günlük tutulabilir. Tutan varsa da gıpta ederim. Efendim, Murat Topaloğlu bizlerle birlikte olacak. Altın Saat diyelim ardından. Orhan Gencebay gelsin, iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Yan FM.
1: Evet, Orhan Gencebay bizlerle birlikteydi ve bu güzel eserle birlikte sıra geldi gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, sizler de günün, gecenin son mesajlarını bizlere ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Sevgili Hilmi demiş ki, Kral, seni dinleyince kendimi gençliğimde hissediyorum. 302 esle bizi duygudan duyguya yolculuğa çıkaran koca yürekli adam, iyi ki varsın demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Ne otobüs ama, değil mi? Yani geçmişten günümüze unutulmayan bir model bir kere. Bir de unutulmaz ne varsa o dönem için hep o araçların içinde yaşanmış. Ben o anonslu kasetleri vesaire çok severim. Dolayısıyla bir 302 esmer hakkımda gizliden gizliye vardır aslında. Çok güzel bir mesajdı. Çok teşekkür ederim sevgili Hilmi'ye, selamlarımızı göndermiş olalım. Efendim, haydi bakalım, önce güzel bir şiir, ardından Baba Müslüm bizlerle birlikte olacak.

Bu arada sevgili kardeşim Ali de demiş ki sorumuza cevap olarak, kötü alışkanlıklar, sürekli bunalım hali ve psikolojik sorunlar oluşur. Bu da kızgınlık hali, sinir krizleri ve gerçekten kötü durumları beraberinde getirir demiş. Abi gerçekten çok kötü bir şey ya. Yani hep işin kötü tarafından bakıyorsun. Bir de ülkece çok müsaitiz buna ya. Her şeyin muhakkak kötü bir tarafı var. Her şeyin muhakkak bir acabası var. Ya bunu yaparım ama sonucunda ne olur acaba diye kestiremediğimiz birçok şey var. Yine de ne diyoruz? Allah beterinden korusun. Çok güzel bir cevaptı. Sevgili Ali'ye de teşekkür ederim. Gönlü var olsun. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından devam edelim.

Senden son bir isteğim var sevgili. Kapat gözlerini, hayal et bizi geceleri. Sanki sen de beni seviyorsun, benim seni sevdiğim gibi. Hayalinde de olsa, gözlerimden kaçırma gözlerini. Ben sessizce okuyayım sana yazdığım şiirleri. Sonrasını bırak gitsin. İki damla yaş düşsün gözlerinden ve ben serçe parmağımla sileyim göz altlarını. İki damla yaş düşsün gözlerinden. Kralım sen benim, ben senin inatlarını. Duy beni sevgili. Bu gece son kez gel düşlerime. Gel ki bir yenisi eklensin gülüşlerime. Bilmem kaç gün, kaç zaman kaldı ölüp ölüp dirilişlerime. Gel sevgili, son kez bak gözlerime.

Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Müslüm Baba'yı rahmetle yad etmiş olalım. Hayat arkadaşı muhterem Nuru da aynı şekilde ve sırada Tekirdağ. Her hafta olduğu gibi sözünü verdiğimiz bir isim var. Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu Gülay Hanım için gelecek. Yalnızlardayım diyelim ardından. Buralardayız. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Haydi bakalım.

Vedadan önceki son çalışmamıza, bu güzel eser ardından veda için kıpır kıpır buralardayız. Ferdi Baba bizlerle birlikte olacak. Ortamın kasvetini giderken birazcık kaldıralım istedim. Zengin olursam diyelim ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Vyhon FM. Evet, Ferdi Tayfur bizlerle birlikteydi. Kendisini de rahmetle yad etmiş olalım. Ne kadar çok değerli ismi kaybetmişiz, değil mi? İnsan bu işi yaparken bir taraftan onu da fark ediyor. Zengin olursam dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle birlikte bu akşamlıkta, bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Pazartesi günü aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun inşallah. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Dubai için 2 mezdeke gelecek. Bir Arapça versiyonunu dinleyeceğiz. Bir de Grup Sevdalıların 94 yılında yayınladığı Türkçe versiyonunu dinleyeceğiz. Sizler bu iki güzel eseri dinlerken ben de huzurlarınızdan ayrılmış olacağım. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf için geliyor bu iki güzel eser. Bizler huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Haydi bakalım.

0: Biyon FM.
1: Bilirsin beni işte. Beni işte kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
2: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla
3: Melih ile
2: Aşkı meçhul sona erdi. Aşkı meçhul.
1: Damar üstüne.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim.